0: Yüreğine sağlık abi, harikasın. Evet, her zamanki gibi.
1: Nefesine sağlık abim benim.
2: Sağ ol bir tanem. Evet, Türkü de herhalde.
0: Evet, Türkü bize çok güzel bir uzun hava söyleyecek. Değil mi?
1: Evet, ne her güzelin, her yiğidin bir çirkini varmış. Hasan Erdoğan'a ait bu eseri, rahmetli anıyorum kendisine. Evet, Hasan Erdoğan'a ait bu eseri. Evet. Albümde de okunmak nasıl olmuştu. Evet. Onu seslendirmeye çalıştım.
0: Haydi bakalım. Alkışlarınız Türkü için gelsin o zaman. Çok kuvvetli alkışlarınız.

0: çekilecek neresi var?
1: Vay vay vay. Türkü biliyorsan bu Malatya türküsü.
0: Bilmez miyim?
1: Evet.
0: Bilmez
1: Malatya miyim? Keman.
0: Albümü de okumuş.
1: Evet, okumuş. Harika.
0: Çok severek okumuş.
2: Güzel, güzel görmesin. Alkışlarınız tekrar Türkiye için.

0: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
1: Yüreğin dert görmesin.
2: Ağzına sağlık bir tanem.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ağzına sağlık.
1: Sevdiğinizi düşündüğümüz bir eserle devam ediyoruz. Şimdi Neşet Ertaş Üstad'dan Neredesin Sen diyeceğiz. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık canım benim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim, hemşerilerim gelmiş. Şimdi Malatya'dan bir tane okumasam ayıp olur ya. Doğru mu ya? Vallahi billahi. O zaman ne diyoruz? Malatyalı Fahri Kayan'dan, aslında Mehmet'im de burada. O da çok güzel okur. İnşallah bir gün misafir edeceğiz. Ne diyoruz? Hep beraber okuyacağız. Mevlam birçok dert vermiş. Ya.
0: Haydi bakalım.
1: Sil.

0: Türkücüğüm, evet. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Çok güzel benim. Bir program oldu bizce. Sizler de umarım ekran başında ve stüdyodaki seyircilerimiz, sizler de stüdyomuzda keyif aldınız. Aldınız mı? İyi ki varsın. Türkülerin ismin gibi yaşasın bir ömür.
1: Çok teşekkür ederim hep birlikte. Öncelikle ben sizlere çok teşekkür ediyorum davetiniz benim. İçin. TRT benim için çok ayrı. TRT'den türkülerle dinlemeye başladık, sevdik. Bugün de buralarda sizlerle beraber türküler söylemeyi nasip etti Yaradan. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum efendim hepinize.
2: Hadi gelin
1: çok
2: bakalım.
1: Seversiniz.
2: Gelin beraber.
0: O zaman son bir türküyle veda ediyoruz.
2: Şimdi Urfa'dan neyi okuyoruz? Nemrut'un kızını okuyoruz.
3: Ya vallahi okursanız sevinirim.

0: Doğudan Sesler canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla

İlk konu unutulmaz şarkıların sevilen sesi Burak Kurt. Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

Bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Aram parçam, aram parçam. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Gelecek.

0: Hoş geldin Sevde.
1: Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
0: Sevde Başaran. Seni takip ediyoruz. Çok başarılısın. Hem sesinle hem sazınla. Çok da mutlu olduk. İyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Ben de sizle bu kadar değerli müzisyenlerle bir arada olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum şu an şimdiden.
0: Zaten beraber çalıştığın arkadaşlarım var.
1: Evet, evet.
0: İlk açılışta benim bir bestemi çaldık. Gökyüzü.
1: Bayıldım hocam. Çok güzeldi.
0: Sağ olun.
1: Tebrik ederim. Ben de bir dahaki ne olursa eşlik etmek isterim.
0: Ne demek? İnşallah başka bir projede de buluşur çalarız inşallah.
1: Umarım hocam. Çok sevinirim.
0: Programımızda fotoğraflar da var. Bir fotoğraf eşliğinde çaldık onu. Arkadaşlarımızla beraber güzel bir eser seslendirdik. Şimdi sırada seninle devam edeceğiz. Sen ne okuyacaksın bize?
1: Hocam ben de çok sevdiğim, hem çalıp hem söylemekten büyük mutluluk ve keyif duyduğum bir sanat müziği eseri söylemek istiyorum. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.
0: Harika.
1: Hep birlikte çalarsak çok mutluluk
0: Tamam.
1: duyarım.
0: Peki. Dinliyoruz o zaman.

0: Çok güzeldi Sevde.
1: Çok teşekkür
0: Harika.
1: ederim hocam.
0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okulun musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Trabzonluyum aslen. Orada Güzel Sanatlar
0: Aa.
1: Lisesi okudum. Sonra yine Karadeniz'de Ordu Üniversitesi'nde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden müzik bölümünden mezunum. Sonra da hayat beni İstanbul'a, müzik daha doğrusu beni İstanbul'a getirdi. Burada da sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu
0: Aa,
1: yaşıyorum şu
0: çok güzel,
1: anda.
0: çok harika. O zaman bir türkü seslendirelim beraber. Hem
1: Seve
0: çalalım
1: seve
0: sen de
1: hocam.
0: bize eşlik et. Bir doğuya gidelim böyle.
1: Seve seve hocam.
0: Böyle bir Uşak makamında dolaşalım sonra girelim.
1: Olur,
0: Olur mu?
1: olur hocam.
0: Peki.
1: Tabii ki seve seve.

0: Ne güzel bir açış yaptın benimle beraber.
1: Hocam size eşlik edebilmek güzel bir duygu.
0: Estağfurullah.
1: Yani kanun olduğu için tabii ki daha çok sanat müziği üzerine şey yapılıyor ama bu eserlerde de eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yani zaten saz olarak da kanun buna müsait. Sizin de ağzınıza sağlık, elinize sağlık.
0: Teşekkür
1: Çok
0: ederiz.
1: teşekkür ederiz
0: Sağ ol, çok
1: vallahi.
0: güzel oldu. Arkadaşlarımızın da ellerine, kollarına sağlık. Şimdi sen oku, ben sana eşlik edeyim. Ne okuyacaksın?
1: Hocam, hasretinle yandı gönlüm. Olur mu?
0: Olursa bir Yalçın.

0: Yüreğine sağlık, sesine sağlık.
1: Hocam sizin
0: Çok
1: de
0: güzel
1: elinize,
0: oldu.
1: emeğinize sağlık.
0: Çok güzel tınılar. Yorumun yine söylüyorum. Kendine has bir tarz yaratmışsın.
1: Sizden duymak beni ekstra mutlu etti. Çok teşekkür ederim.
0: Çok
1: Birlikte
0: güzel.
1: tabii ki.
0: Neler yapıyorsun? Projeye var mı? Bir şeyler?
1: Hocam şöyle son bir senedir kendi eser, yani kendi şarkılarım üzerine sözleri bana ait olan şarkılarımı yayınlıyorum. Bir süredir de bir albüm çalışması içerisindeyim. Biraz farklı bir tarz. Kanunla insanların da daha önce biraz duymadığı, alışık olmadığı bir tarz üzerine müzik yapıyorum. Şu an biraz stüdyodayım aslında. Stüdyo
0: Bizim de çalmamız gereken bir şey olsa gelir seni
1: geçiriyorum.
0: destekleriz. Seve
1: Böyle
0: seve.
1: dediyseniz olur hocam. Seve
0: Neden
1: seve.
0: olmasın?
1: Yani çok mutlu olurum. Biraz yenilikçi bir tarz üzerinden yürümek istiyorum. Tabii ki özümüzden kopmadan, Türk müziğinden kopmadan bunu yapmak istiyorum. Beğenilerinize sunmak istiyorum.
0: İnşallah.
1: Bakalım, umarım beğenirsiniz.
0: İnşallah. Yoluna devam et. Başarılar
1: Aynen.
0: diliyorum. Şimdi ne
1: Teşekkür ederim.
0: seslendireceğiz?
1: Göksel Hoca'nın bir bestesini size çalmak istiyorum.
0: Hangisi?
1: Su gibi
0: Su gibi.
1: hocam. Aynen.
0: Göksel Hoca'nın bütün besteleri çok
1: Hepsi
0: güzel
1: çok
0: ya.
1: güzel. Bunun da
0: İnanılmaz.
1: yeri çok başka. Daha
0: Göksel
1: böyle
0: Hoca. Ben de
1: Göksel
0: çok
1: Hoca'ya da buradan kocaman sevgiler, saygılar.
0: saygılarımızı iletelim. Ben de çok beğeniyorum. Bestelerini çalmasın. Efsane bir adam.
1: Ben de öğrencisi
0: Ne mutlu
1: olmaktan
0: sana
1: büyük
0: onun.
1: mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum.
0: Peki dinleyelim o zaman.
1: Dinleyelim hocam.
0: Tamam peki.

0: Harika. Ya beste çok güzel. Sizlerin de elinize sağlık. İleriki zamanda Göksu Oyuncu'yu burada görmeyi çok arzuluyoruz inşallah.
1: Mutlaka hocam.
0: Bunu
1: Sizin de
0: bekliyoruz.
1: solonuz gerçekten renk kattı. Zaten bu eserin en güzel noktası böyle birlikte çok fazla duygunun bütün çalanlarla birlikte
0: Evet,
1: çok
0: evet.
1: harmanlanması, yaşanması benim açımdan. Elinize sağlık. Çok güzeldi.
0: Güzel. Demin provada çalmıştık çekimden önce. Gesi bağlarını çalalım mı beraber?
1: Çalalım hocam.
0: Bir Kayseri türküsü.
1: Evet.
0: Ozan da Kayserili.
1: Aynen.
0: Onunla başlayalım. Ozan Ozan sen ben çalalım. Onun şefliğinde.
1: Olsun hocam.
0: Ve sen seslendir. Olur mu?
1: Olur.
0: Peki. Haydi bakalım.

0: Ağzına sağlık, eline sağlık. Seyde. Çok güzeldi. Bu tarzı bırakma bence. Yaşın çok genç ama zamanla kendini daha iyi bulacağını düşünüyorum. Bizler de öyleyiz. Yaş olarak aramızda çok fark var ama biz bile daha yeni olgunlaştık bence sanatta da. Ben öyle düşünüyorum kendim adıma en azından. Yapmak istediklerini ya da yapmak istediğin gibi müziğini yapmaya çalış. Zamanla çok tabii insan pişiyor, yoğunlaşıyor, olgunlaşıyor. Çok daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Yolun açık olsun.
1: Çok teşekkür ederim hocam güzel dilekleriniz için. Zaten sizin gibi büyük üstatlar,
0: Estağfurullah.
1: abilerimiz, dedelerimiz sizin yolumuza

0: Açtığınız ışıkların yansımalarıyız biz de. Ne mutlu bize ki bu yolda biz de birilerini, ben de birilerini etkileyebilirsem dünyanın en mutlu insanı olurum. Biraz da zaten hedefim, yolum o yönde. Çok teşekkür ederim. Burada sizinle olmak, müzik yapmak benim için paha biçilemez bir zevkti. Gerçekten çok güzeldi. Bir hata kusur olduysa
1: Estağfurullah, olur mu?
0: affola. Bütün
1: Estağfurullah.
0: müzisyen abilerime, kardeşlerime de çok teşekkür ederim.
1: Biz mutlu olduk. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. İnşallah yine
0: İnşallah.
1: karşılaşırız, yine
0: İnşallah
1: görüşürüz.
0: hocam. Çok
1: Peki
0: sevindim.
1: son bir eserle veda edelim
0: Olur.
1: programımıza. Bir Azeri bir türkü söyleyelim. Bu Galadaşlı Gala.
0: Olur hocam.
1: Fotoğrafımız arkada olacak. Biz
0: Tamam.
1: önde çalacağız. Ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir meşk edeceğiz. Teşekkürler. Ayağına
0: Ben
1: sağlık.
0: teşekkür ederim hocam.

1, 2, 3, 14 efendim Züleyha ile sınırsız ezgilere hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kıymetli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi şahanesiniz. Efendim bir klasikle başladık. Bu eserler yakın zamanlarda, yakın geçmişte yapılan efendim sinema filmlerinden, dizilerinden hayatımızın orta yerine yerleşti. Bizler de efendim nasiplendik, programımıza aldık. Bu akşam da burada yorumladık ama bu eserleri efendim kimler söylemişti? Yine böylesine bizleri alıp derinlere götüren ve aslında neredeyse herkesi kasıp kavuran biri var ki onu da söylemeden geçmeyeyim. Ahmet Kural oyunculuğu denen bir şey yerleşti efendim. Tabinin en önemli projelerinden biri olan Gassal'ın başrol oyuncusu Ahmet Kural ve yol arkadaşı filmlerinde seslendirmişlerdi bu eserleri. Bu akşam onlardan sıkça yer vereceğiz.

programımıza, o eserlere. Tabii Gassal'ı izlememiş olanlar varsa programın açılışını yaparken bir kez daha söyleyelim. Ben son iki bölümü bıraktım. Biraz içimi fazlasıyla kavurmuştu. Biraz ağlayacağım zamanlara bırakayım dedim. Şöyle bir Gassal güzellemesi yapıp söyledikten sonra efendim konuğumuzu davet etmek isterim. Konuğumuzla ilgili anlatacaklarım var. Özel bir ses. TRT Müziğin aşina olduğu, tanıdığı özel isimlerden biri. Yıldız'ı hemen kendisine bırakıyorum. Buyursunlar efendim. Leonida Timuş.

0: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin. Bu akşam yıldızın bir ucunda Leonida, bir ucunda efendim ben olacağım.
0: Çok
1: hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın Leonidacığım, güler yüzünle, enerjinle?
0: Teşekkür ederim. Her zaman heyecanlanmayacağını diyorum ama heyecanlar dorukta. Sizi de gördüm, daha iyi oldum efendim.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Şereflendirdin tabii. TRT Müzik izleyicileri seni tanıyor, biliyor ama bilmeyenler efendim bu akşam Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'de Leonida Timuş'un hikayesini dinleyecekler. Aslında Leonida farklı bir yolculuğum var yaklaşık 5 sene öncesinde. 5 sene oldu mu?
0: Türkiye'de olalım.
1: Evet.
0: Hayır efendim, 10 seneyi geçti.
1: Geçti mi?
0: Biraz
1: ama yolculuğa başladığında müzikal anlamda 3 yaşından beri müzik yapıyorsun. Ama eserleri ve yaptığın çıkışla sanırım bizlerle buluşman bir 5 yıl oldu diyebilirim. Öyle görünüyor çünkü.
0: Doğru, doğru diyorsunuz. Ben Türkiye'de aynı zamanda eğitimime devam ediyorum. Aynı zamanda bir ailem var. Yani... Aslında çok yönlü bir kişi olduğumu söyleyebilirim. Sadece müzik yönüm değil, grafik tasarımı da bitiriyorum şimdi. Akademik kariyerimi de planlıyorum şimdi. Gerçekten bu güzel ülkemize layık diyeyim bir kişi olmaya çalışıyorum.

0: Yapını başarıyorsun da zaten görüyoruz ama sen Gagavuz Türküsün. Farklı dilleri konuşabiliyorsun. Hangi dilleri konuşuyorsun?
1: Ben 6 dil konuşabiliyorum. Romence, Rusça, İtalyanca, Fransızca, İngilizce ve Türkçe. Şimdi İspanyolca ve Arapça öğreniyorum. Ama müziğe gelince müziğin her, nasıl söyleyeyim, dünya müziklerini sevdiğim için 20 dilden fazla
0: Eser söylüyorsun
1: 20
0: aslında
1: de,
0: dilde.
1: 20'den fazla dilde
0: Eser
1: eserler
0: söylüyorsun.
1: söyleyebiliyorum. Evet,
0: Aslında ilk
1: tam da olsun.
0: çıkışın hangi eserleydi? Bir Fransızcaya çevirmiştin, Arapça bir eseri.
1: Evet,
0: Ve
1: İslamofobiye karşı bir çıkıştı
0: evet,
1: aslında.
0: İslamofobi. Ve
1: Talal
0: ardından da
1: Bedru
0: zaten İslam'ı
1: Aleyna.
0: da seçtin.
1: Evet, Talal Bedru Aleyna'yı Fransızca söylemiştim. Sarı yelek giymiştim. Evet, biraz cesaretli bir yapım vardı o zaman.
0: Çok güzel bir dik duruştu. Halen var o cesaretin ve dik duruşun. O zamanlar demeyelim, şimdi de var. Şöyle seni yıldızda bırakacağız.
1: Teşekkür
0: Tekrar
1: ederim.
0: sohbetimize devam edeceğiz ama bu programın özelliği az söz, çok müzik. Şöyle bırakıyorum seni
1: Evet.
0: yıldızda, sonra küçük bir
1: Çok
0: soluklandıracağım.
1: teşekkür ederim. Orkestramıza da teşekkür ediyorum. Size de çok mutluyum. Sağ
0: Var
1: olun.
0: olasın. Yıldız efendim, Leonida, Timuçin, buyursunlar.

0: Teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Nefesine sağlık. Var olasın. Şöyle şimdi seni soluklandıracağım küçük bir. İki eseri biz yorumlayacağız. Dostlarımızla beraber hemen ardından seni tekrar Yıldız'da hikayenle merak ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Aynı evet. Bak çok dikkatini çekiyor. Geldiğinden beri heyecanlı, kıpır kıpır. Hakikaten seviyorum böyle konuklarımızı. Hem sohbete açık, hem hikayesini anlatabiliyor, hem şarkılarını en güzel şekilde yorumluyor. Bir hikayesi de var ki hikayesi olan insanları ayrı bir seviyorum. Çünkü onlar bambaşka bir değeri ve güzelliği, alkışı hak ediyorlar. Efendim bizler şöyle uzanacağız. Usul usul bir efendim hoş geldin diyeceğiz. Bir sentezer Hüsnü.

Arkan Klasiği. Hemen ardından yine Ahmet Kural dedik. Yine onlardan bir eser gelsin efendim. Yaradan'a kurban diyeceğiz. Ve ilerleyen dakikalarda da Yıldız'da yine bir aslında kendi eserlerinden olan, kendi filmlerinde yorumladıkları eserlerden birini, Yumurtanın Sarısını sevgili İlknur'dan dinleyeceğiz. Ama ilerleyen dakikalarda. Şimdi efendim hoş geldin ve Yaradan'a kurban buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Leonidacığım, seni şöyle yıldıza davet ederken, efendim eserleri çalışırken benim çalıştığım ustalardan biri daha vardı ki yine yakın geçmişte, şöyle hemen yerlerimizi alalım. Yakın geçmişte kaybetmişti kendisini, mekanı cennet olsun, Burhan Çaçan. Yaradana kurbanı çalışırken elbette ki Ahmet Kural, Murat Cemcir yorumu hafızalarımızda tazeliğini koruyordu. Onlardan bir dinledim ama sonrasında baktım ki Üstad Burhan Çaçan, ki muazzam bir sesti, mekanı cennet olsun, ondan dinledim eseri. Hakikaten bambaşka yorumlamış ustalar. Sen bilir misin Burhan Çaçan'ı?
1: Maalesef dinliyorum. Ama bu normal olduğunu düşünüyorum.
0: Buradan çıkınca dinleyeceksin ama çok güzel eserleri var.
1: Evet, başka eserleri biliyorum ama işte hoş geldin.

0: Sizinle beraber söyledim ve birçok tabii Türk müziği çok çok çok zengin bir kültür.
1: Kesinlikle öyle.
0: O yüzden ben de sizden öğrenmiş olayım bugün. Ne mutluluk.
1: Biz sana, sen de bize. Bugün bize katmış olasın inşallah. Biz de senden öğrenelim. Tabii şimdi ülkemizde en sevdiğin sanatçılar kimlerdir diye böyle geniş bir soru soracağım. Sen diyeceksin ki ya bunu cevaplamak doğru olur mu? Ama yine de sormuş olayım.
0: Benim sevdiğim sanatçılar aslında daha çok hayatta olmayan
1: Ya da o
0: desem.
1: zaman
0: Çünkü
1: söyleyeyim.
0: ben çok
1: Örnek aldın.
0: evet en başından ben Aşık Veysel'i çok seviyorum. Sonra şimdi korkuyorum yanlış olur diye. Çünkü bütün sanatçılarımız eşsizdir. Gerçekten Sezen Aksu'dan başlayalım. Yıldız Tilbe olsun.
1: Popüler
0: Sıla olsun.
1: sanatçılar ama
0: Popüler
1: ülkemize
0: sanatçıları da
1: katkısı
0: çok
1: olan ciddi
0: seviyorum.
1: anlamda.
0: Tabii yani söz olarak tabii Yunus Emre'yi çok seviyorum. Ben Yunus Emre sözlerini çok sevdiğim için kendim de besteliyorum. Yani soruya cevap veremedim. Çok kötü.
1: Aslında verdin bir yerde. Biraz
0: Çünkü
1: izleyenler
0: çok geniş bir
1: anlamıştır
0: soru.
1: aslında.
0: Gerçekten olabilecek en
1: Geniş
0: zor
1: yelpaze
0: soruyu.
1: bu. Yani
0: Evet,
1: popta
0: kesinlikle.
1: sevdiğim biri vardır, halk müziğinde ayrıdır,
0: Mesela
1: arabeskte.
0: Züleyha Ortak Hanım'ı
1: Canımsın.
0: çok seviyorum,
1: Canımsın. Bunu
0: izliyorum.
1: geldiğinde de söyledi bana. Sağ olsun.
0: Evet,
1: Bir
0: gerçekten.
1: sohbet ederken, hazırlık yaparken.
0: Güzelsin.
1: Sen de çok güzelsin. Maşallah su gibisin.
0: Ben kendi geleceğimi gibi görüyorum.
1: Hadi bakalım. Böyle ben olmam,
0: İnşallah.
1: böyle sıkı sıkı saralım inşallah diyeyim. Ben sana devredip buradan ayrılırım başka bir kuşağa doğru. Nasip olsun diyelim. İnşallah dualarımız seninle. Seni yıldızda bırakacağım. Ve yıldızda bıraktıktan sonra yine bir eser Türkçe gelecek, ardından farklı dillerde. Yine en klasik böyle Karadeniz'e doğru da uzandıracaksın bizi bugün, geniş yelpaze.
0: Evet. Türk müziğinin dünyada popüler olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yabancı dilleri biliyorum. Ve o yüzden bu yeteneklerimi bu şekilde kullanmak istiyorum. Çünkü Allah bize herkese özel yetenekler vermiş ve bunun bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Benim de sanırım misyonum bu. Bakalım ne olacak.
1: Ne güzel, kendine çizdiğin yol ve gitmek istediğin yolu biliyorsun. Bu çok kıymetli. Seni şöyle yıldızla
0: Teşekkür
1: bırakıyorum.
0: ederim. Sağ
1: Birazdan
0: olun.
1: tekrardan yine efendim, yıldız tekrardan. Leonida Timuçin buyursunlar.
0: Teşekkürler.

0: Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Bu arada sevgili Polat Akarçay, her zamanki gibi şahaneydin. Var olasın, nefesin daim olsun. Ne güzel değil mi? Bu arada sevgili yönetmenim, sesle ve ışıkta olan kıymetli dostlar, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bir klip edasında hakikaten böyle izlerken
0: biraz ninni gibi oldu, çok güzel.
1: Bir klip çekmiş oldunuz Leonie'de ya, çok güzel değil miydi? Ben izledim seni bir yandan da.
0: Makyaj akmasın diye çok düşünüyordum.
1: Yok, ağlamak yok.
0: Çünkü ya, ben biraz duygusalım. Duygusal eserleri çok seviyorum. İyi ki varlar.
1: Çok teşekkür ediyorum Leonie'cim. Şimdi seni böyle ağırlayacağım ama ben de yanına geleceğim. Zira yol arkadaşlarımızdan sevgili İlknur'u, Yıldız'ı almak istiyorum. Şöyle bizim biraz havamızı değiştirsin. Zira ardından hemen ben de slow bir eser, bir türkü yorumlayacağım. İlknur'cum şöyle gelsin bakalım. İki kişi geliyor İlknur. Şöyle bir alkışı hak ediyor. O gencecik bir anne olacak çok yakın zamanda inşallah diyelim. Şöyle bebişinle seni bırakıyoruz.
2: Teşekkür ederim.
1: Seni izlediği zaman ne düşünecek çok merak ediyorum. Ne söylemek istersin? İlk sözlerin benden olsun böyle.
2: Yumurtanın sarısı diyoruz ya. Tam benim bebeğim için çok uygun oldu diye düşünüyorum.
1: Şimdiden efendim şöyle Yıldız'la bırakıyoruz. İlk cümlesi bu olmasın ama seni çok seviyorum çocuğum diyebilirdin.
2: Züleyha ablandan selamlar.
1: Buyursunlar efendim, İknur Tuncel'den geliyor.

0: Ben teşekkür ediyorum. Şöyle bize de bir hatıra kalmış oldu. Ben sana ara ara vokaller yaptım ama...
1: Ben de sizi yapmış oldum.
0: Cansın, çok güzel. Nefesine sağlık. Biz seni ağırladığımız için çok mutluyuz. Enerjin daim olsun. Elimi tutuşundan bile sıcaklığını anlıyorum. Düşün artık nasıl samimi olduğu gibi. Böyle böyle. Var olasın. Son sözlerini almak istiyorum çünkü finale geldik.
1: Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Bunu söylemek istiyorum ve yanımda olan herkese, ama herkese çok teşekkür ederim. Benim yolum dikenli, çetin bir yoldu bazen. Ama burada bulunduğum andan itibaren evet ya, değer diyebilirim. Teşekkür ederim, iyi ki varsınız.
0: Biz sana teşekkür ediyoruz. Ne güzel söyledin. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Efendim, 3 günlük dünya diyoruz ama tam anlamıyla öyle oluyor. Senay Demirci Üstad şöyle derdi hep, ne dünü ne yarını, anı yaşayalım, anımızın kıymetini bilelim der aslında bizlere hep. Bunu söylüyoruz ama dilimiz de söylüyor, ne kadarını gerçekleştiriyoruz bilinmez. Buradan çıktıktan sonra belki biz bile bunu yerine getiremeyeceğiz. Ama dilerim hepimize nasip olsun, söylediğimiz cümlelerin olduğu gibi yaşamak hepimize nasip olsun diyelim. Efendim, bu haftalık pesam bu kadar. Önümüzdeki hafta sevgili Uğur Arslan'la beraber olacağız. O vakte deyin, kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

0: can Azerbaycan'a selam olsun. Kalbimiz onlarla birlikte atıyor.
1: Sevgili dostlarım merhaba. Almanya'nın başkenti Berlin'deyiz. Almanya tarihine tanıklık etmiş tarihi parlamento binasının önündeyiz. Berlin'de yaşayan konuklarım Ali Sarı, Şafak Satır, Şenol Bıyıklı ve Abdurrahman Erdoğan'la tam bir Anadolu yaşadık. Dinlemeye, izlemeye hazır mısınız? Biz başlıyoruz.
0: Şafak'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam. Sen de hoş geldin Berlin'imize.
0: Hoş bulduk. Ya ben seni biraz önceki provada çok heyecanlı gördüm. Niye öyle oldu?
2: Hocam Berlin'in heyecanı diyelim ya.
0: Erzurumlu muydunuz?
2: Biz Erzincanlıyız hocam.
0: Erzincan değil mi? Neresinden?
2: Refahiye.
0: Erzurumlu yani. Olsaydın bir Erzurum fıkrası anlatacaktım sana ama.
2: Dinleriz hocam.
0: Biz, öyle mi?
2: Tabii biz hepsini açarız. Tüm Türkiye bizim hocam.
0: Ya Erzurum'da ilk defa sinyalizasyon sistemi uygulanıyor, tamam mı? Kırmızı ışık, yeşil ışık. Ama şimdi halk henüz buna hazır olmadığı için her ışığın başına da bir polis koyuyorlar. Şimdi kadıncağız tam geçerken polis geliyor. Dur bacım, ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun diyor. Piş, sana ne? Gaynımgil'e gidirem diyor. Neyse bu bir hoşluk oldu. Gerçekten eyvallah bu çok, hocam. Benim için de çok anlamlı oldu. Yıllar önce senin baban bana eşlik etti. Aslında baban şu an Türkiye'de tatilde olduğu için katılamadı,
2: evet,
0: İsmail.
2: Evet hocam, yoksa katılmak isterdi bize seve
0: evet,
2: seve.
0: Ben sizi baba oğul çaldıracaktım. Neyse vekaletini sana verdi. Neyse, mesela bu nedir?
2: Bu ana meyimiz.
0: Yani bu, en kocaman
2: tabii,
0: böyle.
2: Tabii meyin en büyüğüdür, atasıdır.
0: Ha, yani bizim bu bağlamanın divan bağlaması gibi.
2: Gibi aynen evet, hocam. Odur zaten sesi de onun gibi derinden ha, verir.
0: Bu mesela biraz daha boyu küçük.
2: Hocam bu orta meyimiz.
0: Bu da... Bağlama, divandan aynen, bağlamaya geldik
2: aynen,
0: şimdi.
2: Divandan bağlamaya geçtik. Bir de hocam burada da en son cüra neyimiz var. Ha, en ince sesimiz.
0: Torunu.
2: Bu da torun.
0: Torunu, aynen, tamam. Şu dededen bir başlayalım mı?
2: Dededen başlayalım hocam.
0: Ben de sana eşlik ederim ya. Bak burada
2: seve seve hocam.
0: Mendir de var.

0: Evet, biraz daha tiz şimdi bu.
1: Aynen hocam.
0: Bir de bu şu cürayı, şey. Torununu duyalım bakalım.
1: Şimdi
0: hadi.
1: Toruna geçiyoruz. Bir sarı gelin yapalım mı hocam?
0: Yapalım hadi.
1: O zaman Erzurum versiyonunu yapalım önce. Sonra da diğerini.
0: Tamam.

0: Hocam bana eşlik ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederim.
1: Çok mutluyum. Yani seni burada tanıyorum. Burada doğmuş bir genç, yakışıklı bir delikanlı.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ve senin babam bana 25 sene önce, 30 sene önce burada eşlik etmiş.
0: Eyvallah.
1: Şimdi sen bana çalıyorsun. Birlikteyiz. Bu harika bir durum.
0: Çok öyle hocam. Ben de aynı şekilde çok mutluyum.
1: Evet,
0: evet hocam, geldik Dudu'a.

0: Sen zurna da çalıyorsun.
1: Tabii hocam, değil zurna mi? Da var. Zurna bizim hatta baba dede geleneğimiz. En çok merak saldığım da oydu zaten. Babam hep çalarken dinlerdim böyle. Ya. Rahmetli Binali Selman'ı da alalım buradan hocamı.
0: Tabii, bu işin piriydi yani.
1: Bu işin piriydi.
0: Mahir bizde, var oğlu biliyorsun.
1: Tabii, Mahir Üstad var. Deniz Selman.
0: Deniz var oğlu.
1: Tabii,
0: evet.
1: Onlar da çok iyi üstadlar kesinlikle. Ve biz tabii onları dinleyerek, örnek alarak bu yola girmiş olduk hocam.
0: Evet.

0: Hocam sesine yüreğine sağlık ya.
1: Zurna sesini duyunca dayanamadım, bir barak havasına girdim. Sanatçı kardeşim Mehmet Seski okurdu bu havayı.

0: Ali'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Kaç yıl oldu Almanya geleli?
1: Ben burada doğdum.
0: Burada mı doğdun sen?
1: Ben
0: Ha.
1: babam
0: Nereden
1: gelmişler.
0: gelmişler?
1: Denizli'den gelmişler.
0: Ha, Denizli'nin
1: Engelsin.
0: neresindensin?
1: Ben Denizli'nin Dereçiftlik köyündenim.
0: Ha, Tahtacı köyü.
1: Tahtacı.
0: Onun için sen Tahtacı oğlu diye
1: Ben
0: mahlas kullandın.
1: o mahlası şu yönden aldım. Çünkü gördüğüm kadarıyla birçok arkadaş kendi yöresine ithafen çok şeyler yapıyorlar. Bu
0: Evet.
1: isimleri alıyorlar. Biliyorsun bizim orada da Yörükler, Türkmenler, Tahtacılar.
0: Tabii.
1: Böyle bir mahlası olmadığı için, ben de böyle müzikleri yapmayı sevdiğim için
0: Evet.
1: bu mahlası almak istedim Tahtacıoğlu olarak. Bir nevi geriye bir şey bırakabilirsem Tahtacıoğlu ismi altında
0: Evet.
1: çok mutlu olacağım. Çünkü yok böyle bir mahlas.
0: Yok.
1: Ben de kendi kökenime biraz bağlı bir insanım. O kültüre, o müziğe, elinden geldiğince de o yörenin konusunu hikaye etmeye. O yüzden.
0: Zaten orman işleriyle uğraştıkları için
1: Aynen.
0: tahtacı
1: Aynen.
0: derler.
1: İlk isimleri zaten ağaç eri
0: Ağaç
1: olarak belirlenmiş.
0: eri.
1: Ağaç eri
0: Ha.
1: olarak.

0: Güzel.
1: Tahta evler yaptıkları için, ormanlarda, yaylalarda obalarını kurdukları için.
0: Evet.
1: Ondan sonra gel gelelim bugüne kadar tahtacı olarak gelmişler. Ama evet, tabii belirli bir ocağa bağlı olarak.
0: Tahtacılarla Yörükler biliyorsun Oğuzların iki tane böyle şey dalıdır.
1: Aynen, aynen.
0: İkisi de doğa insanı, iki tarafı da doğa insanıdır. Peki o zaman bir mengi çalalım seninle, ne dersin?
1: Vallahi güzel olur hocam, hem de bizim oralara hitaben olur.
0: Evet.
1: Ben dediğim gibi bu eserlerim yanında mengilere de örnek veriyorum.
0: Evet.
1: Birkaç sanatçı arkadaşımız var, onlara da verdim. Nasip olursa seslendirecekler.
0: Şimdi sen burada doğmuşsun.
1: Evet.
0: Biz seni burada çekiyoruz ve insanlara anlatıyoruz. Bakın işte Almanya'ya gelmiş bir ailenin evladı burada doğdu ve bu geleneğini devam ettiriyor. İşte böyle insanlar da var.

0: Böyle bir eser hocam.
1: Gönlüne sağlık. Ali'cim, torunlarına bir belge bırakmış olduk.
0: Çok böylece. Teşekkür ederim. Sayende oldu hocam.
1: Sağ ol, sağ ol. Yolun açık olsun.
0: Allah herkese yol açıklığı, baht açıklığı versin.
1: Mutlu oldum seni de tanıdığıma.
0: Ben onur duydum. Güzel bir sürpriz oldu. Hayatımda güzel bir anı oldu.
1: Sağ olasın.
0: Sana ve bütün kamera arkasındaki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ve müsaade edersen şunu söylemek istiyorum. Bütün dünya insanlarına çok güzel günler diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Şunu da unutmasınlar. Kötülük kötüdür, iyilik iyidir. Bu çok önemli. İyi olalım, iyi kalalım.
2: Bizim işimiz iyilikle sevgili dostlar. Bakın, Trabzonlu iki iyi insanla tanıştırayım sizi. Berlin'den Şenol Bıyıklı ve Abdurrahman Erdoğan.

0: Sağ olun ya Abdurrahman Şenol. Sanki Akçaabat köftesi yemiş gibi olduk vallahi.
1: Size sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. Almanya'dan, Berlin'den o zaman Karadeniz yaylalarına sizinle birlikte bir selam olsun.
1: Olsun. Almanya nere, Karadeniz nere? Ama müzik bizi bir araya getirdi gene. Gurbetteki kardeşlerimizin yolları hep açık ve sağlıklı olsun. Haftaya görüşmek üzere dostlar.
2: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla...

İlk konu unutulmaz şarkıların sevilen sesi Burak Kurt. Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: O su tiz bir ses.
1: Geldik mi Hisarlı'na?
2: Evet. Böyle bir icra başka bir insanda da var mı diye düşündüğün zaman bulamıyorsun. İstanbul.

Radyo'dan Sesler canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Ve ilk konu unutulmaz şarkıların sevilen sesi Burak Kurt. Aslı Hüner'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Gelecek.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Og så tiz bir ses.
1: Geldik mi Hisarlı'na?
2: Evet. Böyle bir icra başka bir insanda da var mı diye düşündüğün zaman bulamıyorsun. İstanbul.

Doğudan Sesler canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. İlk konu unutulmaz şarkıların sevilen sesi Burak Kurt. Çok doydum, yüzelim yalana doydum. Üzerim üstüme gelmez, silerim cemiyetten ismini. Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Gelecek.

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.

0: Og så tiz bir ses. Geldik mi Hisarlı?
1: Evet. Böyle bir icra başka bir insanda da var mı diye düşündüğün zaman bulamıyorsun. İstanbul.

0: Doğudan Sesler canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla

ilk konu unutulmaz şarkıların sevilen sesi Burak Kurt. Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Doğudan Sesler canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla

ilk konu unutulmaz şarkıların sevilen sesi Burak Kurt. Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Aram parça, aram parça. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Gelecek.

0: ve Hamdi Erol'un sunduğu Türkü Deryası Güler Duman'ı ağırlıyor.
1: Ay bu ne sitemdir, kimedir nazın, bir haykırsan...
0: Türkü Deryası canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

O ağaçların, kuşların, dalgaların sesidir. Rüzgarın, yağmurun, denizin sesidir. Flüt, doğanın sesidir. Ülkemizde adı yan flüt olarak da bilinir. İtalyanca flauto traverso'dan çevrilen bu isim, flütü blok flütten ayrıştırmak için de Türkçe'de yaygın olarak kullanılır. Ancak doğrusu sadece flüttür. Üflemeli çalgılar ailesine mensup olan flüt, kamış, ağızlık ve benzeri bir aracıya ihtiyaç duyulmadan çalındığından dilsiz üflemeli çalgılar grubundandır. Bedenden çıkan soluk doğrudan doğruya çalgının içinde kırılarak sese dönüşür. Yaşanan tüm duygu direkt soluk aracılığıyla aktarıldığından en doğal sesli çalgılardan biridir. Günümüzde nikel, gümüş ya da altından yapılıyor olsa da eskiden sert ağaçlardan yapılan bir çalgı olduğu için tahta üflemeliler grubunda yer alır. Uzunluğu 67 santimdir. Üst bölümünde ağızlık adı verilen üfleme deliği bulunur. Baş, gövde ve kuyruk bölümlerinden oluşur. Flüt ince sesli bir çalgı olduğu için notası da sol anahtarı üzerinde yazılır. Solo olarak çalındığı gibi orkestraların ve bandoların da vazgeçilmez.

geçilmezidir. Flütün ne zaman, kim tarafından icat edildiği bilinmiyor. Ancak günümüzden 45 bin yıl öncesine tarihlendirilmiş bir flüt, Kuzeybatı Slovenya'da Divce Babe adı verilen bir bölgede bulunmuştur. Tarih boyunca her zaman, her toplumda müziğin baş köşesinde yer alan flüt, 12. yüzyılda Avrupa'da çok sevilen çalgılar arasındaydı. Zafer, coşku, heyecan, özgürlük gibi kavramları ifade edebilen yetenekli sesiyle 400 yıl boyunca askeri bandolarda yerini aldı. 16. ve 17. yüzyılda oda müziğinin de vazgeçilmezi olan flüt, asıl gelişimini 1832 yılında yaşadı. Alman flütçü Theobald Boehm, perde sistemini flüde uygulayarak günümüzün flüdünü oluşturdu. Boehm sistemi sayesinde flüdün ses aralığı genişledi, ses kalitesi arttı, hızlı pasajların çalımı bu sistemle mümkün oldu. Aynı yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda da ilk defa Türk müzisyenler, Müzikayı Humayun'daki yabancı müzisyenlerin yerini almaya başladı. Bu müzisyenlerden biri, ilk Türk orkestra ve koro şefi ve ilk solfej kitabını yazan Saffet Atabinen'di. Senfonik müziği orkestraya ilk tanıtan kişi olan Saffet Atabinen, ilk Türk flütçümüz olarak flütün ülkemizdeki gelişiminde çok önemli bir rol oynamıştır. İnsanlığın varoluşundan bugüne, duyguların solukla müziğe dönüşmesine aracılık eden flüt, ne zaman dinlerseniz sizi masallar diyarına davet edecek.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele!

Aşalım da dost diline düşelim. Çok ekmeğin yedik helallaşalım.

0: bugün cümbüşün sınırlarını biraz zorlayacağız diyeceğim ama cümbüş zaten sınırdan muaf bir çalgı. Hal böyleyken müzikte sınırları sevmeyen özel bir ustayla çalacağım. Bence ülkenin en kendine has gitaristlerinden bir tanesi Akın Eldes. Abi hoş geldin. Getir benim. Getir. O çocuğu şöyle hoppa koyalım. Sonra tırmanışımız başlasın. Evet, evet oraya basmanı tavsiye ederim.
1: Evet.
0: Tamamdır.
1: Alıştım ya o kadar da şey değil.
0: Birazcık işte şey spor egzersiz ya başka bir şey değil yani.

0: Ellerine sağlık baba.
1: Olsun, senin ellerine sağlık.
0: Of. Şöyle bir dingin ortamda aslında çok da böyle dingin olmayan tatlı böyle muz

0: müzik bir parçayı, bir de üstüne cümbüşlerle çalmak ayrı bir keyif verdi.
1: Ya cümbüş zaten çok acayip bir saz. Bıraktığım yerde duruyor. 1,5 senedir yani belki kayıtlarımı da, bazı kayıtlarını da çalıyorum. Onun dışında asıyorum, duruyor orada, elime alıyorum.
0: Yine aynı yerde devam
1: evet,
0: ediyor.
1: Evet, ne haber diyor bana. Yani seviyor beni. Ben de onu seviyorum. Ha, garip bir ilişkim var. Sen daha yakınsın tabii de.
0: Bu ama daha az naz yapan bir cümbüş türü. Neden? Çünkü 6 teli var ve gitar sapı var. Yani bu sonradan bu hale getirildiği belli de. Yani elektro gitar sapı takmayı sen mi tercih ettin? Hani böyle...
1: Ya bu iş nasıl gelişti emin değilim. Şimdi ben ilk cümbüşle Pinhani kaydında tanıştım. Aha. Stüdyoda bir cümbüş gördüm. Ercan Irmak'ın cümbüşü. Aa. Sanırım ki bağlama düzeniydi. Hı hı. İşte ya dur bakayım bu nasıl... tam da olsa da İstanbul'da parçasını kaydediyorduk. Hı. Bir bakayım dedim ya nasıl bunun tınısı. Çok hoşuma gitti yani öyle böyle değil. O kadar hoşuma gitti ki hemen kayıt yaptık. Ondan sonra Sinan sevdiğimi gördü benim. Gitti birkaç gün sonra Sinan Kaynakçı, sevgili Sinan Kaynakçı. Hı hı. Bana bir cümbüş hediye etti. Hı. Ekrem'e gittim, Lütfiyer Ekrem'e. Dedim bana bunu, perdeliydi bu arada. Hı. Şey dedim, ya bana düzgün perde yap. Yani şeydi, işçiliğini açıkçası beğenmemiştim. Tınısını çok beğenmiştim.
0: Alışık olduğum gibi çalayım istiyorsun.
1: Ha, böyle bir de düzgün olsun istedim. Hı. Yani entonasyonu tutsun falan filan. Ekrem özendi, şey yaptı. Tam almaya gittiğim gün Bilal Karaman gördü. Hı. Vay be dedi, enteresan bu dedi. İyi fikirmiş dedi. Sonra konu oradan, bence oradan, yani tamam cümbüşün öyle bir tasarrufu vardı, yapmıştı ama hani daha böyle işte gitar perdesi alışkın olduğumuz şey, oradan yürüdü gibime geliyor. Daha sonra ben sevgili Ayna grubunun Emre diyorum ya, Erha Güleryüz'ün stüdyosuna gittiğimde bu cümbüşü gördüm, gitar şeyli saplı. Vay be dedim, bu daha enteresan. Yani standart şey, gitar sapını monte etmişler.
0: Aynen.
1: Bu arada da yani hastası oldum aletin. Çok basit. Hani buradan fırt yapıyorsun. Evet. Tel yüksekliği ayarlanıyor. Ya
0: bu özelliği sayesinde öyle ilk icat edildik iyi yıllarda Anadolu'nun her tarafına rahat rahat kargolamışlar.
1: Evet.
0: Ondan yani sonra işte ta Mardin'e, işte Edirne'ye, Trakya'ya, işte Tokat'a, Sivas'a, oraların böyle artık şeyi, böyle ayrılmaz parçası bir saz haline gelmiş. Kendini geleneğin içine, ne derler, yerleştirmiş aslında. Çok... Oradan çıkmamasına rağmen, oraya giden bir saz olmasına rağmen kendini geleneğin içine yerleştirmiş. Yani şehir müziğinin içine de girmiş oluyor. Bak evet. İşte yani sizin gibi ustaların sayesinde.
1: Estağfurullah.
0: Yani 2006 galiba İstanbul'da şarkısının çıkışı. Cümbüşü duydum. Dedim ya birisi benden önce davulla basla cümbüş çalmış, ne kadar güzel ya falan. Sonra bir öğrendim, aa Akın abi çalıyor. Oz da işte keyif biraz daha katlanmış oldu. Çünkü
1: ne güzel, yani eksik oldu.
0: Benim gitar müziği açısından benim için çok önemli bir kahramansın.
1: Sağ ol, ne güzel ya. Sırtı ürperdi vallahi.
0: Eyvallah, sağ olasın. Çünkü hani senin şu çok net ve baskıları böyle çok yoğun cümlelerin vardır böyle. Bunu şimdi gitarda tabii dikey olarak yapmak lazım, bu bend. Telleri, bu perdeleri şöyle yukarı doğru kaldırdığımız zaman o harekete bending diyorlar, tel bükme. Bu alette bu mümkün değil çünkü perdesi yok. Bunda da onu işte şöyle yapıyoruz. Yatay yapıyoruz. Burada da mesela Akın abinin bendingleri aklıma geldiği zaman ben bunu yatay düşünmeye çalışıyorum. Acaba bakalım onun kadar kuvvetli nasıl yapabilirim diye. Şuraya mesela tırnağımı bastırıyorum. Yani ses çok ince geliyor ama...
1: Vallahi ben bu bending konusunda hiç kafa yormadım. Sadece hani zihnimde bir şey duyuyorum ve onu çalmaya çalışıyorum.
0: Ama senin ifade çalım şeyin konusunda çok önemli noktalardan bir tanesi. Çok net ve çok güçlü. Yani çok böyle bayağı böyle hani bizde de böyle bizim buralarda da uzun hava vardır ya böyle. Bir girersin bir tüyler ürperir. Sen o bending'e girdiğin ve o orada kaldığın zaman ya teli büküyor baba. Teli büktükten sonra o ses orada kalıyor yani. O önemli bir detay. Bir de demin hani senin parçanı çaldık, Hamam. Ya buram buram blues aslında. Fakat parça tabiatı neyse bu çalgı da tamam ben size uyarım diyor. Ya perdeli de olsa, perdesiz de olsa sadece nasıl bir tavırla çalacağın olayı biraz daha
1: çok esnek, aşırı esnek.
0: Esnek herhangi bir geleneğin üzerinde tutunmuş değil. Yani her an başka bir geleneğin de üzerine konabilir.
1: Tabii.
0: Yani böyle

0: arada kayıttan kayıda elimi alıyorum ama elimi aldığım zaman yine akortlu buluyorum dedin ya. Ya demek ki bu çocuk seni seviyor. Sen de ona karşı boş değilsindir diye tahmin ediyorum.
1: Hiç değilim ve evimde aslında bir sürü cümbüş enstrümanı var. Yani tamburu da var. Aha. Yine Erhan Güler yüzün şeyisi. Aha. Çalmaya çalışıyorum. Hatta bir parçamı da çaldım. Yani yaylı tambur yaptım, çaldım hatta böyle.
0: Çok güzel.
1: Denk geldi. İşte bu var. Erhan Güler yüzün yine hediyesi. Bir tane daha var Sinan'ın hediyesi olan. Bir de bağlama saplısı var. Yani hepsine de dokununca mutlu oluyorum ve yani Cümbüş diye bir albüm yapmak istedim. Daha yapamadım ama
0: buradan yavaş yavaş notunu almış olalım aslında.
1: Tamam, anlaştık.
2: Akın Eldez, Türkiye'nin rock efsanelerinden Bulutsuzluk Özlemi'nin en önemli albümlerine gitarıyla imza atmış, Bülent Ortaçgil, Pinhani, Kurtalan Ekspres gibi birçok isme ve gruba unutulmaz sololarıyla can vermiş çok önemli bir müzisyen. 2002'den bu yana yaptığı solo albümleriyle de müziğe sadece rock değil, birçok farklı cepheden baktığını bizlere çok lezzetli bir şekilde gösteriyor. Akın Eldez'le sahip olmaktan büyük mutluluk duyduğum bir ortak yanımız var. İkimiz de Cümbüş'ün hastasıyız.

0: Benim çıktığı zamandan beri cümbüşle çalmayı çok hayal ettiğim, senin de çok böyle klas bir imzan olan bir şarkı var, Hele Bir Gel.
1: Aha, sağ ol.
0: Ben bu parçayı 2006'da çıktığı zamandan beri senin gitar solon ezberimde olduğu için...
1: Ne güzel.
0: Ezberden buraya çağıracağım. Dur bakalım, provasız. Gel diyeceğim, bakalım nasıl gelecek.
1: Ya yaparsın.
0: Dur bakalım. Sana emanetim ya, dur bakalım.

0: Evet. Akın abi, ellerine sağlık, ruhuna sağlık.
1: Sağ ol, seni de ne güzel kağımı aldım.
0: Eyvallah, bir kere daha fark ediyorum. Ruhuna sağlık cümlesi şurada önemli. Çaldığın enstrümanın ne olduğunun pek önemi yok.
1: Yok.
0: Ruhunu çalıyorsun aslında. Evet. Yani şu anda bu elektro gitar değil ya da gitar değil. Gerçi gitar formasyonunda ama daha farklı karakterde bir çalgı.
1: Evet.
0: Ama eminim ben, yani şu anda senin elinde ne bileyim kalın telli bir kopuz olsaydı orada da Akın Eldes ruhunu bence görecektik. O açıdan,
1: yani, evet.
0: O açıdan yani benim için çok önemli bir müzisyensin.
1: Sağ
0: çok
1: ol.
0: Çok büyük keyif aldım.
1: Teşekkürler karşılıklı.
0: Eyvallah.
1: Evet, sağ ol.
0: Ellerine sağlık tekrar.
1: Muhabbetimizin yakın bir zamanda tekrarlamasını ve daha uzun olmasını dilerim.
0: Kesinlikle katılıyorum.

0: kanka. Denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: Doğudan Sesler canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla

bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Gelecek.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
1: Üst geçine bak abi.
2: Alt yapınız.

0: olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Turkcell'e çekiyoruz.
2: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz.

0: Selahattin Alpay. Dayanır mı, dayanır mı, canına kıyanır mı, canına kıyanlar mı? Ve Hamdiye Erol'un sunduğu Türkü Deryası Güler Duman'ı ağırlıyor.
1: Vay bu ne sitemdir, kimedir nazın?
0: Türkü Deryası canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: hocadan gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dingin ve duru bir sesin var.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

Bizim için büyük şey ifade ediyor sokakta çalmak. Yani farklı bir hissiyat, farklı bir derinlik oluyor. İnsanlarla iletişimde oluyoruz. Sürekli bir şeyler isteyenler, bir şeyler söyleyenler, bir duygu paylaşımı vesaire. Büyük bir aşkla yapmaya çalışıyoruz yani öyle.

Çocukluğumdan beri gitar ve bağlama çalıyorum. Dede sazı çalıyorum aynı zamanda. Dedem de bağlama çalıyordu. Aynı zamanda ben aşçıyım. Çocukluğumdan beri baba mesleği, aşçılık var. Aşçılıkla müzik hep beraber yan yana gitti. İkisi de benim için büyük bir aşktı. Sokakta çok çaldık yıllarca. Çocukluğumdan beri kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz.

Taylan Yıldırım ben. 15 yaşında başladım müziğe. 22 yaşındayım. 7 yıldır uğraşıyorum. Gitarla başladım. Rock, blues tarzlarda. Soner hocamdır. Şu an daha çok kemençeyle uğraşıyorum.

0: Annem Sivaslı, babam Trabzonlu. Abim işin bağlama tarafına sarıldı. Ben biraz daha Karadeniz'de kaldım diyelim. Kemençe'ye devam ediyorum.
1: Sonra onu birleştirdik.

Uzun yıllardır gitar, piyano ve yan flüt çalıyorum. Aynı zamanda yaklaşık bir 4-5 senedir ses mühendisliği yapıyorum. Bu konuda çok keyif alıyorum. Bu inanılmaz bir his gerçekten. Ama tabii ki ilk başladığım enstrüman olarak gitarın bende yeri çok farklı. Ancak piyano özelinde düşündüğümüz zaman o da bambaşka bir konumda. Ama öncelikli tercihim her zaman gitar olur.

Annede de babada da nota bilgisi var, kulak var diyelim. Kardeşime de bana da bu geçmiş. İkimiz de çocukluğumuzda başladık müzik yapmaya zaten. Kardeşim Taylan'da çocukluğundan beri müziğe eğilimi vardı. Hem vokal olarak hem enstrüman olarak. O da bağlama, kemençe, gitar çaldı benle beraber. Ben kemençe hariç diğerlerini ben de çaldım. Çocukluğumuzdan beri sürekli bir müzik paylaşımı var. Ve beraber yaşıyoruz. Ufak bir stüdyomuz var. Aynı zamanda lokantada çalışıyoruz. Kendi lokantamızda.

Abimle müzik yapmak çok sıcak bir his. Çünkü ev ortamındayız. Bazen hiç beklemediğimiz anda bile çok yaratıcı şeyler çıkabiliyor. Mutluyum bundan.

çocukluğumda çok farklı müzikler de dinledim. Yani o kadar evrensel oldum ki müzik dinleme konusunda. Çok değiş de dinledim, değiş çaldım, türküler çaldım. Ama önce rock'la başlamıştım. Müzik hayatıma yani böyle girişim Anadolu rock'la. Cem Karaca, Barış Manço'yla oldu. Ondan sonra biraz daha Cem Karaca, Barış Manço'yu dinleyince tabii ki doğal olarak Türkiye'ye de kayıyorsun. Çünkü onlar da eski türküleri alıp yeni versiyonlarını yapıyorlardı, yıllarca onu yaptılar.

Bu ekiple müzik yapıyor olmak gerçekten inanılmaz bir şey. Lise yıllarından beri birlikte müzik yapıyoruz. Sahneler aldık, sokakta çaldık. Özellikle sokakta çaldığımız dönemde gerçekten böyle hem ihtiyaç için çaldık, bir dönem ihtiyaç için çaldıktan sonra o kadar keyifli bir şeye dönüştü ki artık keyif için çalmaya başladık ve o noktada gerçekten muazzam şeyler yaşattı bize.

Gün boyu yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Abim de ben de. Hatta çoğu zaman günü bölüşüyoruz gibi oluyor. Ama akşam eve gelip sazları elimize aldığımızda bayağı bir rahatlıyoruz yani. Bugün

ilk sokakta çalmaya başladığımızda açıkçası böyle bir tık garip hissettirmişti. Ancak sonrasında inanılmaz keyif almaya başladık. Yani çok standart bir şey gibi. Bizim sokaktan yürürken bir anda çıkartıp çalmaya başlıyoruz gibi bir duruma dönüştü. O gerçekten muazzam.

asıl enstrümanım bateri ama vurmalı çalgıların hepsini çalıyorum aslında. Ritim aleti bence çok önemli bir alet. Yani orkestranın çaldığın ekibin tamamen ritmi ona ait. Yani bence aslında her şey, bütün altyapısı oraya bağlı.

Sokakta çalmakla sahnede çalmak arasında şöyle bir fark var. Sahnede çok daha işte kendini duyabiliyorsun, ekip arkadaşlarını duyabiliyorsun. Özellikle sana özel bir şeyler hazırlanıyor. Ama sahnede öyle değil, yan yanasın. Hani öyle çok bir şey yapmana gerek yok. Yan yanasın ve direkt onu duyuyorsun. Böyle dirsek temas çalıyorsun. Harika mıyız gerçekten? O çok farklı.

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulaceze.gov.tr.

yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat.

0: Babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi tanesi de sevdim nar
1: tanesi güzellerin içinde de. Müziğin kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Turkcell'e çekiyoruz.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Evet, herkese merhaba. Bu Arada Sıra şarkısıyla başlamak istedik bugün Sinan'la sahnede. Çünkü bu da çok olmuş ya. Bu tabii ki 2011 falan demek istiyorum. Yani küçücüktük o zamanlar. Şimdi ne oldu ben anlamadım. Çok çabuk geçiyor ya. Neyse, bu şarkı çok güzel. Ajdam'a da buradan selamlar. Onu da çok severim. Daha bu sabah konuştuk onunla da. Onu da çok sevdim. Bir kere daha söylüyorum. Çok büyük bir şans tabii Ajda'yı tanışıyor olmak, onunla çok şarkılar yapmak falan. Hepsine teşekkür ederiz. Bugün yine beraberiz. Çok tatlı ve çok özel bir konumuz var. Sercan bizde yaklaşık 15 yıldır olduğu gibi. Sercan Barutçu, Enes Yolcu. Bu da herhalde Enes ne oldu be? 7 yıl olmuş mudur? 7 yıldır. Bu küçücüktü böyle. Küçük Emrah'la dolaşıyorlardı böyle küçük Enes olarak yan yana. Şaka yapıyorum tabii. Enes'cim büyük yetenek. Hepiniz çok seviyoruz. Sokakta çok güzel ilgi var bu programa. Bu programa vakit bulup enerjimiz oldukça devam edeceğiz inşallah. Anneler, teyzeler var, yanağımı sıkan, arkamdan koşan arkadaşlarımız var. Bu programı izleyen, tahmin ettiğimiz yerlerde izleniyor. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı oldu. Ve her bölgede yayın yapan tek müzik kanalı. O yüzden burada varız. Çok teşekkür ediyorum. Hem yapımcıma hem TRT ekibine, herkese. Müthiş bir ekip var burada. Her zaman arkadaşlarımız da içeride. Yani çok emek var tabii. Karşında alıyoruz. Sağ olun, var olun. Şimdi bugün çok değişik bir konum var. Değişik yani bence. Evet. Çünkü adının başında başka bir isim koymuş. Soru işareti koymuş. Öyle diye diye herkesin tanıdığı birisi olmuş. Çünkü normalde soyadı Takan. Ama o kim Bureyan diye diye dikkat çekmiş. Akıllı bir strateji. Ben severim böyle işleri. Ve ondan sonra çok güzel bir kitle sağlamış kendine. Bugün de canlı canlı şarkılar söylemeyi teklif ettik. O da kabul etti sağ olsun. Kısacası, uzun lafın kısası, Sinan'la sahnede bugün. Kim bu Reyhan değil, çok iyi tanıdığımız Reyhan. Reyhan Takan Sinan'la sahnede. Alkışlar.

0: Teşekkürler.
1: Gördüğün gibi stüdyo ayakta. İçeride normalde
0: Çok teşekkür ederim.
1: on binlerce kişi alışsın. Burada 5 kişi var ama onlar kadar ses çıkıyor. Hoş geldin tekrar.
0: Hoş
1: Ayağına
0: bulduk
1: sağlık. Gel canım.
0: efendim.
1: Karadeniz'de bir göndermeyle başladın.
0: Evet,
1: En son
0: Karadeniz'i
1: burada ben
0: seviyoruz.
1: de en sevdiğim bölge söylüyorum her zaman. Bütün bölge içinde en sevdiğim bölge. Ben bir Marmaralı olmama rağmen keşke Karadeniz. Hatta Resul burada birkaç gün önce konuktu. Geçen programlardan birinde. Ve onunla da galiba düetin var. Değil
0: Evet,
1: mi?
0: daha yeni yaptık ama benim sesim niye bugün çıkmıyor
1: Çıkıyor çıkıyor.
0: konuşurken?
1: Şarkı söylerken çıktın.
0: Dün çok
1: Önemli değil.
0: üşüttüm, o yüzden
1: Harbi
0: olabilir.
1: mi?
0: Dün
1: Geçmiş olsun.
0: elektriklerim gitti.
1: Neden?
0: Ve site yönetimi yapamadı elektrikleri.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Şartelleri attı.
1: Acaba kim
0: Benim de
1: buraya...
0: şarteller attı o sırada.
1: Eyvah eyvah
0: Evet,
1: ya.
0: maalesef biraz üşütmüş olabilirim. Çok özür
1: Acaba aralarında
0: diliyorum
1: konuşuyorlar mı kim buraya yandı yani bu olay çıkaran şaka yapıyorum.
0: Kim boğuldum hala bulamadık henüz ama şimdi biraz
1: Ama
0: Karadeniz'le
1: çok
0: devam
1: güzel
0: edeyim.
1: söylüyorsun ya. Yani bu
0: Gerçekten.
1: çok yakışıyor sana.
0: Çok teşekkür
1: Resul'e
0: ederim.
1: yaptığınız şarkı da bayağı başarılı oldu.
0: Çok güzel oldu. Sevgili Enes Yolcu ile beraber
1: Enes'in
0: zaten.
1: düzenlemesi. Zaten
0: Evet.
1: evet Enes o
0: İnanılmaz
1: Karadenizler'de
0: güzel bir işti.
1: çok iyi yapıyor altyapıları. Peki böyle bunlardan devam etme düşüncen var mı Karadeniz bir tane daha yapayım gibi?
0: Şu an Karadeniz'den devam etmek istiyorum
1: Değil mi?
0: aslında. Evet.
1: Ne güzel bir fikir.
0: Yolculuğum artık o yönde olacak.
1: Çok iyi fikir. Biz de Resul'le bir tane düet yapacağız. Ona bir Karadeniz şarkı
0: Oh,
1: yazdım.
0: süper.
1: Var benim de şeyde var. Gel yanıma tut geliyorum yar. Ekin.
0: Ekin Uzunlar.
1: Evet.
0: Ekin Uzunlar'la da düetimiz var. O
1: Ekin'de de
0: da
1: var senin.
0: evet, o da bayağı
1: Aslında o
0: sevilmişti.
1: Ekin Uzunları şarkısı var. Ona, bir de Simsiyah'ım var Ceceli'de.
0: Çok
1: O da
0: severim.
1: biraz Karadeniz var aslında
0: Çok
1: benim
0: severim.
1: şarkılarda. Güzel bölge ya. Her zaman hani
0: Evet.
1: karşılığı var. Burada çok en çok Karadeniz'de izleniyormuşuz biz de. Onu da araştırmadan söyledi Defne Hanım bize. O yüzden selamlar herkese buradan. Peki
0: Selamlar olsun.
1: bu iyi strateji ya. Kim Burayan? Nereden çıktı? Sen mi buldun bu ismi?
0: Ben bulmadım aslında. Ben çok küçüktüm. Yani 14 yaşındaydım.
1: Ha, Kim Burayan
0: Sonra bir
1: diyorsun?
0: çocukta gördüm bunu. O zaman çok popülerdi bu isimler.
1: Ha, öyle
0: Ben
1: başlıklar var.
0: şuyum, ben buyum
1: Ha.
0: falan. Ben de Kim Bu'yu koymuştum öyle önüne.
1: Ama senle patladı bu iş.
0: Benle
1: Kim
0: patladı.
1: Burayan diye değil
0: Evet,
1: mi?
0: sonrasında ben patlayınca isim de patladı. Herkes kim bu?
1: Sen
0: Mustafa
1: sosyal
0: kim bu
1: medyada
0: Ahmet? Evet,
1: büyüyenlerdensin değil mi?
0: sosyal
1: Daha
0: medya.
1: influencer gibi bir durumda mıydın ondan önce yoksa?
0: Evet, şöyle ben sadece fotoğraf paylaşıyordum sosyal medyamda. Sonrasında bir gün Hey Gidi Karadeniz videosunu çektik. Arkadaşım çekti, 15 saniyelik bir video. Story'me koymuştum ben. Arkadaşım da dedi ki hemen bunu posta

0: atıyorsun. Ben de postladım. Bir baktım. 50 bin
1: İnanılmaz.
0: takipçi,
1: Vay.
0: 90 bin.
1: Bir
0: Her
1: şeyler
0: ay böyle
1: oluyor.
0: 100 bin artıyordu
1: Bir şeyler
0: işte.
1: oluyor dedin.
0: Sonrasında Mustafa Ceceli ile beraber ıssız duvarları yaptık zaten. Öyle ilerledik.
1: Şimdi Reyhan Tagan diye mi? Yani şey başladım sen de. Ya ben artık normal isim soyisim devam. Değil mi?
0: Kesinlikle
1: Bir yerden
0: evet.
1: sonra sıkılır
0: Şu
1: çünkü
0: an o
1: insan.
0: kadar pişmanım ki.
1: Ama
0: Öyle de
1: işte.
0: demek istemiyorum ama.
1: Şimdi şey başladı. Bu Reyhan o Reyhan mı acaba? Değil mi?
0: Evet. Şimdi bulmaya çalışıyorum. Çünkü bir yandan pop yapıyorum, bir yandan Karadeniz, bir
1: Karadeniz
0: yandan
1: var.
0: arabesk.
1: Arabesk var.
0: Her şey var. Oturtamadık onu.
1: Seviyorsun ama şarkı söylemeyi.
0: Seviyorum.
1: Sahneye
0: Çok
1: almayı da
0: seviyorum.
1: seviyorsun.
0: Evet, çok seviyorum.
1: Herhalde 5 yıl oldu mu?
0: Doku,
1: Başladı.
0: 9 yıl
1: Dokuz,
0: oldu.
1: ama en ufak
0: Sahneye,
1: yani.
0: sahnelere 2 yıldır başladım. Biraz bende anksiyete vardı.
1: Atlattın mı
0: Panik.
1: onu?
0: Şu an
1: Çok rahatsın.
0: atlattık.
1: Şimdi mesela geldi
0: Evet.
1: mükemmel bir şekilde.
0: Çıkana kadar böyle problem olmuyor sahnede. İkinci şarkıda
1: Peki
0: tozu
1: küçükken hani
0: yutturuyoruz.
1: ilk o yaştan da hani sesin ne güzel kızım diye okul çevresi mi keşfediyor, ailem mi?
0: Benim anne tarafı müzikle ilgileniyor zaten.
1: Öyle
0: Full
1: mi?
0: hepsi. Teyzem daha
1: Onların
0: öncesinde
1: ellerinden öpüyoruz mu?
0: program sunuyordu o da. Bıraktı.
1: Hmm.
0: Ben şimdi devam ediyorum
1: Devam
0: onunla.
1: ettiriyorsun.
0: Evet.
1: Ne güzel. Şimdi tabii Reyhan Tagan olarak artık seni. Değil mi? Her yerde
0: Evet.
1: anons ediliyor.
0: Evet. Evet.
1: Ve galiba Belalı mı seçmişsin?
0: Evet, Sezen Aksu
1: Sezen Aksu
0: Belalı.
1: Belalı.
0: Çok severim Sezen
1: Yakışırdı.
0: Aksu'yu. Çok
1: Sezen'e de buradan
0: teşekkür
1: selamlar.
0: ediyorum.
1: Onunla da çok güzel 2-3 yılımız geçti.
0: Selamlar
1: Ben
0: olsun.
1: küçükken
0: Ne
1: Kanlıca'da
0: mutlu.
1: evet. Ondan sonra oradan ayrıldım. Ama bu şarkılar hiç ölmüyor. Geçen gün onu bir programda konuştuk. Belalı mı yaptık mı bilmiyorum ama yani o zaman hele Onda Tüm zamanından kalan şarkılar ölümsüz. Gerçek bir halk ozanı
0: Kesinlikle.
1: Sezen'de.
0: Kesinlikle.
1: Ona da buradan selam çakalım. Şimdi
0: Selamlar
1: Reyhan
0: olsun.
1: Tagan'dan kim bu deyip durmayın artık. Reyhan Tagan'dan Belalım Sinan'la sahnede.

0: Bravo.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ağzına sağlık. Senin bütün ekibin de burada. Onlar da alkışlıyorlar seni sürekli görüyorum.
1: Teşekkürler, teşekkürler.
0: Destek aileden de var. Çevreden de var,
1: Evet,
0: değil mi?
1: sonuna kadar herkes
0: Peki
1: destek.
0: şey oldu mu hiç? Kızım acaba bir konservatuara mı gitsen falan, hani aileler sever ya.
1: Konservatuvara gidiyordum, dondurdum.
0: Neden? Pandemi zamanı falan
1: Gitmedi
0: mı?
1: ya. Evet, tam pandemi zamanına denk geldi bir
0: Normal.
1: de.
0: Bir şey olmaz.
1: Hoca keman dersi veriyor online. Hocam diyorum, anlamıyorum ki.
0: Onlar kaybetti.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi yavaş yavaş tabii işi büyütüp böyle kültür merkezleri, açık havalar falan, öyle hayallerin %60-70'ine gelmiş olabilirsin ama daha var tabii, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Daha
1: Daha
0: yaşın da çok
1: çok var
0: genç.
1: hem de. Tam hayallerim değil aslında,
0: İyice
1: evet.
0: büyüterek işi devam etmek
1: Kesinlikle,
0: istiyorsun. Çünkü bu
1: kesinlikle.
0: bir kana girmiş bir zehir gibidir müzik, değil mi? Ya vardır hep ya hiç yoktur.
1: Kesinlikle, çok
0: Evet.
1: doğru
0: Başka
1: söylediniz.
0: hiçbir şey yapamazsın ya.
1: Kesin. Böyle şey, depresyona giriyorum bazen, evde yatıyorum, diyorum ki hiçbir yere çıkmayacağım. Yok, istemiyorum falan. Sonra bakıyorum, yok sen başka bir şey
0: Yapamaz.
1: yapamazsın.
0: Aynen.
1: Yapamazsın
0: Hep
1: ya.
0: bunlar
1: Kesinlikle.
0: sanatçı hayatında hep bu
1: Evet,
0: dalgalanmalar var. O
1: evet.
0: yüzden aynen yola devam yani burada.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi buradan bir şarkıya geçeceğim. Mesela Hande'ye çok şarkı yapmışım. 25-30 tane şarkı yapmışız. Onlardan arada kalmış şarkılardan birini söyleyeceğiz. Onda da vardı mesela, düşün Hande Yener olmuşsun. Hala sen, o da giriyordu yani depresyona. Ajda'nın
1: Giriyor.
0: bile girdiği anlar vardır. Yıllar içinde ben neler çektim dedi. O yüzden daha yolun başındayken tabii bunlar çok normal. O yüzden hepsini aşağı aşağı kıra kıra geçeceksin. Bütün bu duvarları
1: Evet,
0: aşacaksın. Ona
1: evet,
0: da eminim yani.
1: evet.
0: Sana da bana da çok zor. Şimdi sen gidersen, çok güzel şarkıydı bu ya. Ama bu albümde şey patladı benim. Bodrum'a da gittik beraber. Patladı önce. Bu 2010 yılında yaptığım bir albüm. Bütün albüm söz müzik düzenlemeydi. Sonra geçen sene 15 yıl sonra şey patladı. Günaydın geçiyor sopa. Ama o albümden ben arada kalmış bir şarkı söyleyeceğim şimdi.
1: Size o kadar imreniyorum ki. Muhteşemsiniz
0: Çok
1: gerçekten.
0: estağfurullah canım, sağ ol. Bu Yasak Aşk diye bir şarkım var o albümde. Ben bunu yapmak istedim bugün. Öbürü zaten popüler tamam, ama bu işte arada hasta mesela yaptık değil mi? Ya, bir bela. Bunlar hep güzel şarkılar ama Yasak Aşk böyle arada kalmış bir şarkı olduğu için şimdi Sinan'la sahnede Yasak Aşk.

0: Bu da böyle bir şarkı yani.
1: Harikasınız.
0: Teşekkürler. Saygılar, sevgiler. Fena
1: Bayıldık.
0: çalmıyorlar ha. Vallahi yetiştirdim ben bu çocukları. Yo, iyi iyi. Hepsini çok seviyorum. Reyhancığım peki şimdi başladı, devam ediyor. Şimdi kariyerin ortasındasın diyebiliriz
1: Evet,
0: artık değil mi?
1: evet.
0: Ses rengin çok güzel çünkü çok güzel
1: Çok
0: şarkılar
1: teşekkür
0: söylüyorsun.
1: ederim.
0: Çok da hakimsin. Ama bir enstrüman da bence çok iyi. Kendi şarkılarını yaptın
1: Kesinlikle.
0: mı hiç?
1: Kendi şarkım
0: Karaladıkların var mı yani?
1: var.
0: Söz mü yazıyorsun? Söz müzik.
1: Evet, şu 200 senedir deniyorum.
0: Çıkarttığın
1: Deniyorum
0: yok
1: da
0: ama değil mi
1: aslında. Hiç
0: hiç daha?
1: çıkartmadım henüz. Öyle bir
0: Bence
1: fırsatım
0: ona bir
1: olmadı.
0: cesaret etmek lazım ya.
1: Değil
0: Yani
1: mi?
0: yakışır bence
1: Evet,
0: gibi geliyor.
1: öyle yapmalıyım. Şu an çok
0: Çünkü
1: sevdiğim böyle Karadeniz'e yatkın bir şarkım var mesela.
0: acaba onu mu besleyip Karadeniz olarak
1: Evet,
0: çıkarsın?
1: bence evet olabilir.
0: Ben mi şimdi fikir verdim? Yok muydu
1: Evet,
0: düşünmüyorum.
1: çok teşekkür ederim.
0: Neyse sen bilirsin ama bence hani öyle bir o sanatçı şeyini alıyorum senden böyle yazıp
1: Çok çok
0: çizebilecek.
1: teşekkür ederim.
0: Ve hani ismini de artık Reyhan Takan olarak oluşturduktan sonraki kariyerinde önünde rahat bir 30 yıldan fazla var diyebiliriz. Ne güzel bir
1: Değil
0: şey bu
1: mi?
0: değil mi? Güzel bir yaştasın yani bence. Müzikal anlamda da.
1: Başındayım sanki daha
0: Başı ortası
1: henüz, değil mi?
0: diyemeyiz
1: Değil
0: doğru.
1: mi? Evet.
0: Çünkü çok küçük başladığın için hani
1: Çok. 15 yaşında
0: çocuk şarkıcı
1: başladım.
0: gibi bir şey
1: Evet,
0: olmuş yani.
1: evet,
0: Değil mi
1: evet.
0: ilk
1: Tam o
0: başta?
1: dönemler böyle.
0: Peki bu yolda idol aldığın veya sen elini uzatıp da bunun hakkını ödeyemem dediğin müzisyenler veya yapımcılar sevdiklerin oldu mu yoksa hep kendi

0: Beğendin mi
1: İdol
0: Ebru?
1: aldığım dersek Ebru Gündeş.
0: Ebru'yu çok seviyorsun.
1: Çok seviyorum.
0: Aa,
1: Hayranım.
0: ne güzel.
1: Ya ona bayılıyorum. Aşığım.
0: Ebru'cum.
1: Siz
0: Evet.
1: de çok güzel işler yaptınız. En son
0: İyi
1: çıkarttığınız
0: ki doğmuşum.
1: proje
0: Evet.
1: bayıldım.
0: Şey yapalım
1: Emeğinize
0: mı
1: sağ
0: ya?
1: olun.
0: Benim ona çok sevdiğim bir şarkım var. Bir devir bitti kabul edelim. Biliyor musun o şarkıyı?
1: Az çok
0: Bir
1: nakarattı.
0: devir...
1: Evet.
0: Enes nereden yapıyorduk biz onu? Si mi? Versene bir Seycan.
1: Deneyelim bakalım.

0: 3, 4. Beni sana kim unutturuyor?
1: Ebru'cum selamlar, sevgiler. Seni seviyoruz.
2: Şey vardı başka. Sen de benden azıcık aşk kaldıysa harca. Çok var ya. Ağlamayacağım dararım. Evet, çok seviyorum ben de Ebru'yu. En son da iyi ki doğmuşum değil mi? O da güzeldi.
3: Bayıldım.
2: Güzel şarkı.
3: Şu an favori şarkı.
2: Öyle mi? Evet. Süpersin. Ebru'yu çok seviyorsun ama gerçi o kadar da arabesk şarkılar söylemiyorsun.
3: Evet.
2: Ama yani çünkü çok pop bir stilin var biraz ama ses rengin istersen ona da benziyor yani.
3: Evet.
2: Değil mi, aralarda o da var.
3: Aslında benziyor değil de, benziyor diye değil aslında Ebru Gündeş'e.
2: Çok sevdiğin için
3: çok
2: belki.
3: Çok seviyorum.
2: Onun çok duruşu, kulağın dolu olduğu için.
3: Evet, duruşu, sesi,
2: tavrı, tarzı.
3: Kollaması.
2: Değil mi?
3: Muhteşem biliyor.
2: İnşallah bir gün tanıştırırım seni ben de.
3: İnşallah.
2: Tanıştın mı bilmiyorum tabii.
3: Hiç tanışmadık. Hiç öyle bir fırsatımız olmadı.
2: Ona da buradan selamlar. Bu bölüm ona gönderirim. Şimdi Reyhan Takan'dan bir şarkı daha alalım. Ne vardı sırada, söylemiştik değil mi seninle?
3: Aykırı Yollarına yapabiliriz.
2: Aynen. Aykırı Yollarına şimdi Sinan'la sahnede.

0: Teşekkürler.
1: Ne kadar güzel uşak ses tuttun finalde.
0: Beğendiniz mi gerçekten?
1: Çok.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hatta baktım Enes'e de.
0: Çok mersi.
1: Çok güzel. Çok yakışıyor bu Karadeniz ya. Buradan mı gitsek acaba?
0: Böyle de.
1: Karadeniz Reyhan. Vallahi çok yakışıyor. Ağzına sağlık.
0: Çok sağ ol.
1: Başka hiç türkü, Türk halk müziği falan, Türk sanat müziği denedin mi hiç?
0: Türk sanat müziği de severim.
1: Çalar mıydı evde sen küçükken?
0: Çok bilinenler.
1: Annenler dinler miydi genelde yoksa batı klasik gibi duruyor biraz ailesi?
0: Bizimkiler hep arabesk ya.
1: Arabesk mi?
0: Evet hep arabesk.
1: Allah
0: dayım
1: Allah.
0: Falan böyle küçük Emrah sever
1: öyle
0: okumayı.
1: Mi?
0: Evet.
1: Ne güzelmiş. O da...
0: İbrahim Erkal'lar.
1: Aa, manevi oğlu burada İbrahim
0: evet,
1: abi.
0: Evet evet.
1: İbrahim Erkal'dan... Enes neydi bizim şarkı ya? Onu bir söylesene İbrahim Erkal. Bu çok güzel oluyor.
0: Aa,
1: böyle
0: süper.
1: Şarkı çizmek için.
0: Biz
1: İbrahim Erkal'ın Saygı albümünde Enes'le beraber yaptık bu şarkıyı düet. Avuçlarını tutamadım. Buradan da hani bu programda ben onu mutlaka anmak istiyorum her zaman. Filiz Hanım'a da saygılarımı sunuyoruz değerli eşine. O yüzden kısa bir geçelim istiyorum. Ne ton Enes? Hocam. İbrahim Erkal'a rahmet ve minnet bağlıyoruz.

0: Ağzına sağlık Enes'im. Çok güzel hikayelerim var tabii. İbrahim abiyle değil mi Enes? Nasıl bir insandı senin için? Abi baba gibiydi ama aynı zamanda halka karşı da hep anlattığın insanlara karşı hep çok sevecen, çok sıcak.
1: Yani sıcakkanlıydı tüm insanlara.
0: Mekanı cennet olsun
1: Amin.
0: İbrahim abicim. Senin saygı halinde de yer aldık. Gerçekten ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. Ülke seni her zaman çok sevecek. Gül bahçesi var, bir evim var kalede zaten. Gül bahçesi iki gözlü muhbir. Üçünde bir anket yapsaydık hangisini seçerdin?
2: Hangisini seçerdim?
0: Gül bahçesi iki gözlü muhbir.
2: Belalım da çok iyi. Ha, üçü
0: Bu üç
2: arasındansa
0: arasında şimdi.
2: muhbir ya.
0: O zaman sırada Sinan'la sahnede Reyhan Tagan ve muhbir.
3: Kalp kırıyor.

0: Takan.
1: Evet
0: Ağza
1: Efe'cim.
0: sağlık. Güzel duyuluyor gerçekten.
1: Çok
0: Yakışan
1: teşekkür
0: şarkılar seçmişsin kendine hakikaten.
1: Çok sağ ol.
0: Biraz Karadeniz ağırlıklı gitti ama bu şarkı belalım ya, kapanışta
1: Bugün
0: yapacak.
1: yöresel ya.

0: Aynen. Bugün biraz öyle oldu. İki gözüm de finalde mesela söyleyeceğiz.
1: Evet.
0: Bence hepsi çok yakıştı. Peki hiç oyunculuk yaptın mı?
1: Hiç
0: O
1: yapmadım.
0: çocuk filmlerinden falan sana teklif gelmedi mi? Sanki çocuklar
1: Daha
0: çok
1: önce
0: sevdiği bir karakter.
1: teklif geldi.
0: Gelmiştir.
1: Evet. Mail gönderdiler.
0: Yapmadın mı?
1: 15 yaşındaydım. O kadar çok
0: Çok
1: utanıyordum
0: küçüktün.
1: ki, korkuyordum her
0: Reklamlarda falan
1: şeyden.
0: oynuyor muydun küçükken?
1: Yok, hiç öyle
0: Yani bu kız
1: geçmişim
0: çok güzel
1: yok.
0: işte, hani bu ne kadar tatlı bir çocuk, bunu oynatalım reklamlar falan, öyle oldu mu acaba
1: Yok,
0: küçükken?
1: o benim şeyimdi. Totemim. Şey diye hayal ediyordum küçükken. İşte otobüste giderken bir yönetmen beni görsün.
0: Keşfedecek.
1: Aynen. Aslında oyuncu olmak istiyordum o zamanlar. Sonra şarkıdan devam ettik.
0: Şimdi çok iyi bir oyunculuk teklifi gelse yapar mısın, yoksa şarkıcılıkla devam mı istiyorsun? Aslında beraber de olabilir. Bir
1: Beraber
0: deneme
1: de olur. Evet,
0: olabilir.
1: böyle yöresel şeyler de yakışabilir bana. Daha böyle evimizin kızı
0: Sen
1: yine
0: tek çocuk
1: yöresel.
0: musun?
1: Ben üç kardeşim. Ablam
0: Kız.
1: ve abim var.
0: En küçük müsün?
1: Ben en küçüğüm, evet.
0: Eyvah. Peki onlarda var mı hiç sanatsal bir çalışmalar, durumlar?
1: Abim seviyor, ilgileniyor böyle tiyatro vesaire. O da sever şarkı söylemeyi,
0: Öyle mi?
1: taklit yapmayı.
0: Ne
1: Bülent
0: güzel.
1: Ersoylar falan. Onun dışında yok. Yani benim ailemde yok. Anne tarafı ama full.
0: Full.
1: Annem sesi güzel. Anne tarafı devamlı olarak müzikle ilgileniyorlar.
0: Süpersin. Şimdi ya istek gelmiş. Normalde bu yoktu
1: Evet.
0: planda ama benim 2000'li yılların başı, bu sefer aranjörlük yıllarımda yaptığım bir şarkı, Fettah Can'ındı şarkı, ama ben hani bu şarkıyı koyalım demiştim İzel'e ve bir intro melodisiyle birleştirmiştim. Ondan sonra ortaya şey çıkmıştı. Şu intro.

0: Seyircimizi asla kırmıyoruz. Bu isteği yerine getirmiş olduk. Programın sonuna sağlık. Doğru yaklaşırken bu da hatıralar. 20 yıl önce falan da bu şarkıda tabii. Evet Reyhan'cığım. Şimdi güzel bir müzik, A'dan Z'ye bir müzik şöleni yaşadık senin de sayende. Evet. O yüzden iyi ki geldin ve...
1: Çok teşekkürler.
0: Hani bence yolun başındasın ama birçok da tecrüben var. Genç yaşta çok tecrübe edinmişsin.
1: Evet.
0: O yüzden bu yol çok açık. Burada da bu Türkiye'nin en çok izlenen, her yerde izlenen müzik programında seni biraz daha yakından tanıma fırsatı buldular. Çünkü hani şarkılarımızı dinliyorlar, klipleri izliyorlar ama hakkında pek bilgisi olmayan insanların. O yüzden böyle programlar çok az kaldı. O yüzden çok değerli. Ayağına sağlık. İyi ki bize eşlik ettin
1: çok
0: bugün.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de TRT Müzik izleyicilerine ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Orkestraya, rejiye.
0: Çok teşekkür ederiz. Hepsi adına.
1: Siz... Bir hatamız zaten olursa, burada konuk olmak affola. Muhteşem benim için.
0: Çok sağ ol. Ayağına ağzına sağlık. Bundan sonraki yolunda her zaman yanındayız ve bir ihtiyacın olursa buradayız ama ihtiyacın olacağını zannetmiyorum.
1: Estağfurullah.
0: Artık kim bu Reyhan demiyoruz. İyi ki bu Reyhan diyoruz.
1: Ay çok teşekkür ederim.
0: İyi ki varsınız. Çok
1: siz
0: teşekkürler.
1: Siz de iyi ki varsınız.
0: Haftaya başka bir konukla yine TRT Müzik ekranlarında Sinan'la sahnede görüşmek üzere. Şimdi son bir şarkıyla kapanış yapıyoruz ve herhalde zannedersem söz müzik Sezen Aksu.
1: Evet.
0: İki gözüm. Doğrudur. Ve galiba Sertab Erener söylüyordu şarkıyı.
1: Ona hakim değilim. Çok özür diliyorum.
0: Sertab Erener'den iki gözümü seçmiş. Yine zor bir şarkı ama kendine çok yakışan bir şarkı olacak.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Onunla veda
1: ediyorum.
0: Ediyoruz. İlginizi, alakanızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: Nasıl tiz bir ses. Geldik mi Hisarlı Ahmet'e?
1: Evet. Böyle bir icra başka bir insanda da var mı diye düşündüğün zaman bulamıyorsun. İstanbul.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
2: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Evet arkadaşlar, rotamız müzik ekibi. Bugün yaşadığımız şehir İstanbul'dayız.
2: Evet.
1: Yani ben uzun yıllardır yaşıyorum. Yani 13 yaşında falan gelmiştim Mustafa. Sen kaç yaşındaydın?
2: Ben de 13 yaşlarında falan geldim.
1: Yaş olarak aynı işte. Benim geldiğimde su yoktu İstanbul'da mesela. Su sorunu vardı. Gerçekten insanlar mesela haftada bir Lalli'de oturuyorduk, haftada bir su gelirdi. Su satarak başladım de. Şimdi aslında müzik hayatına başlamamın ilk şeyi su satmak İstanbul'da. Sonra bağlama aldım. Yani benim İstanbul sokaklarında büyük anılarım var. Herkeste bir şeyi var ya bu şehrin. Yani herkeste bir anısı var. Küçük bir şey de yaşasan hemen duygulanıyorsun. Evet. Sokaklar başka bir güzel. İşte ne bileyim, Boğaz Köprüsü başka bir güzel. Garip bir şey, zor ama. Müziğin başkenti diyelim yani. O yüzden rotamız müzik ekibi olarak müziğin başkentinde program yapacağız bugün. Şimdi arkadaşlar görev kağıdımızı okuyalım. Bakalım bugün İstanbul'un neresinde müzik yapacağız? Sevgili dol arkadaşlarımız, bugünkü rotamızda İstanbul'un kalbi Üsküdar'ın zarif semti Kuzguncuk sizleri bekliyor. Bu mahalle tarih kokan sokakları, cumbalı evleri ve boğaza uzanan ruhuyla her notayı derinden hissedeceğiniz özel bir durak. Vay! Üsküdar'dayız. Üsküdar'daymışız. Göreviniz neymiş? Kuzguncuk sokaklarında yürüyerek çevreyi keşfedim. Kuzguncuk da çok güzel bir yer. Keşfedeceğiz hemen. Mahallenin dokusunu, insanlarını ve yaşamın ritmini hissettirecek planlar alın. Ardından boğaz manzaralı bir noktada müzik performansınızı gerçekleştirin. Kurulum sade olsun, müzik ön planda olsun. Müzik ön planda olacak zaten. Belki şey yaparız, biraz Karadeniz'i fazla yapabiliriz. Duruma göre tulum zaten kesin çalmalıyız orada. Sonra ne diyor? Bu bölümde İstanbul'un sadece mimarisini değil, ruhunu da müziğinizle ortaya koymanızı bekliyoruz. Boğaz sizinle birlikte nefes alsın. Bizim ekip yine yazmış.
3: İddialı.
1: Evet, bugünkü görevimiz Üsküdar. Üsküdar tarafında boğaz manzaralı bir yerde çalacağız. Şimdiden başarılar diliyorum. Emeklerinize sağlık diyorum. Sağ olun. Benim için İstanbul'un başka bir anlamı var. Hani bütün aşklar burada, bütün sevgiler burada, bütün zorluklar burada. Yani kendi şehrinde müzik yapıyormuş gibi aslında biraz. Yani kendi şehrimizdeyiz. Kendi sokaklar, kendi trafiğimizdeyiz. Sokak trafiğindeyiz. Güzel bir dinleti yapıyoruz.
2: Başlayalım, haydi gidelim.
1: Kime dinletiyoruz?
2: Yavaş yavaş böyle.
1: İstanbul'a. Kuzguncuk'ta gezeceğiz. Muhtemelen boğaz manzaralı. Orada Kuzguncuk'un üstü falandır.
2: Ya güzel bir yer bulup kurulup çalıyoruz. Öyle mi? Haydi gittik o zaman.
1: Haydi bakalım. Üsküdar yolcusu kalmasın. Rotamız müzik. Üsküdar'a gidiyor. Kuzguncuk'a gidiyor. Üsküdar'ı tanıyoruz ve
2: müzik yapıyoruz.

Efendim İstanbul'dan merhabalar. Bugün Üsküdar'da Millet Bahçesi'ndeyiz. Boğaz Köprüsü'nü görüyorsunuz. İstanbul'a ilk geldiğimde bir tırın ön tarafında böyle küçük pencereden İstanbul'un güzelliklerini görmüştüm o boğazdan. Şimdi o boğazın karşısında müzik yapmak benim için onur verici. Sanırım sizin için de onur verici. Çünkü İstanbul sokakları ve vapurlar ve birçok yer sizden sorulur. Coşkun, Süleyman ve Mustafa İstanbul sokaklarının müziğinin dilini keşfediyorlardı. Sonra onları aldım ve birlikte İstanbul'u ve Türkiye'yi dinleyeceğiz Rotamüz müzik ekibiyle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım çok keyifli bir program geçirirsiniz. Sevgiyle, saygıyla.

0: Efendim, bir sabah makamıyla başladık sanırım. Önce uşak makamı yaptık, sonra sabah makamı.
1: Sabah, bir sabah daha.
0: Sabah makamı, ikinci bir sabah makamı, sallasana mendilini. Hiç unutmam, rahmetli büyük dedem. O zaman ben 13 yaşındayken o sanırım yüzlerindeydi büyük büyük dedem. Elinde bastonla bu türküyü söylerdi sürekli böyle. Sabah uyandığında bastona vura vura sallasana. Çocukluğumda ilk duyduğum, hani büyüklerimizden duyduğum türkü desek bu diyebilirim. Benim için başka bir anlamı vardı. Üsküdar'da biliyorsunuz Karadenizler çok vardır. Hani Üsküdar'a gelip de Karadeniz müziği yapmazsak, tulum çalmazsak, kemençe çalmazsak sanırım biraz küserler bize. O yüzden Üsküdar'dan herkese selam olsun Millet Bahçesi'nden. Şimdi Karadeniz bölümünde güzel türkülerle programımıza devam edeceğiz. Rotamız Müzik İstanbul'dan devam ediyor.

Gördüğünüz gibi bazı türkülerde İstanbul geçer. Çünkü İstanbul'da herkesin bir aşkı, bir sevdası vardır. Özellikle Karadenizlilerin de İstanbul'da başka bir dünyası var. Çünkü denizin olduğu yer Karadenizliler için başka bir dünya oluyor. Zamanında insanlar, mesela yorgancılar varmış burada. Bazı türkülerimizi unutmamalıyız, sürekli dile getirmeliyiz.

Bu yalan dünyada, bu ölümlü dünyada böyle güzel türküler söyleyip dünyadan göçüp gideceğiz. O yüzden kimsenin kalbini kırmaya gerek yok. Sevince de adam gibi sevmek lazım. Ki aşık olunca da adammış gibi aşık olmak lazım. Boş bir dünyada yaşıyoruz. Türkülere sığının. Kendinizi sevgiye, aşka, çiçeğe, böceğe verin yeter. Gerisi hikaye. Şimdi başka bir türkü söyleyelim. Yine Karadeniz'deyiz. Çünkü Üsküdar'dayız. Üsküdar'da olunca Karadeniz'de olmamak olmaz. Bence şimdi Mustafa'cığım tulumunu çıkarsın. Tulumla böyle tulum kemençe ile karışık bir potpuri yapalım ve programımıza devam edelim. Sevgiyle kalın şimdilik.

Evet, tulumun bu güzel sesini dinledikten sonra Mustafa'cımdan bizi hem Şin'e götürdü, dağlara götürdü, Karadeniz'e götürdü. Kavron Yaylası bilir misin? Gittin mi? Yoksa Kavronlu musun sen? Kavron Yaylası çok güzel bir yayla. Aslında Karadeniz'deki bütün yaylalar güzel ama bazı yaylaların türkülerdeki yeri var. Bu da Kavron Yaylası türküsüydü. Eline sağlık. Bir hemşinli olarak tulumun hakkını veriyorsun Mustafa'cığım. Emeğine sağlık. Şimdiki şarkımız biraz hareketli olsun. Karadenizler horon oynamayı sever. Sen de bilirsin. Ben de severim. Bence bir horon parçası yapalım. Ekran başındaki seyircilerimiz de belki kalkar bir horon oynar. Kalkmadan da oynanıyor gerçi oturduğumuz yerden de. Horon olmazsa olmaz. Bir horon vuralım Üsküdar'da.

Bütün göğeslenenler gelsin. Karadenizli kim göğeslendiyse ona gelsin. Şimdi programımızın sonuna yavaş yavaş geliyoruz arkadaşlar. Bugün bizleri Üsküdar'da yalnız bırakmadığınız için herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Tulumda Mustafa, gitarda Coşkun, bağlama ve vokalde Süleyman. Sizlerle beraberdik. Ben de Oktay Üst. Programımızın sonuna geldik. Son parçamızla size veda ediyoruz. Şimdiki parçamız Bilettum Oragumi Ettum Kestane Moli adlı türküyü icra edeceğiz sizlere. Hep beraber korona durup oraklarınızı biletip yaylaya çıkalım. Tekrar görüşmek üzere. Haftaya rotamız müzik. İstanbul'da başka bir yerde tekrar görüşeceğiz.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Müzik Yolcuları canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

Merhaba sevgili kayıthane izleyicileri. Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pirit, piyanoda ben Tulio Tırpan. Bugün bir programda daha beraberiz. Açılışta Alegre Korea'nın Pescador Balıkçı isimli bir parçasını seslendirdik. Eski bir dostumuz, çok çok iyi bir besteci. Brezilyalı. Güney Brezilya'dan, Porto Alegre'den Mutluluk Limanı. Daha çok beyaz Brezilyalıların yaşadığı bir bölge diye aklımda kalmış İtalyan ve Arap mültecilerin. O yüzden de işte bu çaldığımız müzik bayon ve bayon ritmi de büyük ihtimalle zaten Araplardan Brezilyalılara gelmiş bir hediye. İşte dünya böyle bir kültür bulamacı. Biz de bunun bir yerinden tutmaya çalışıyoruz. Tekrardan hoş geldiniz.

0: Evet, bir Brezilya yöresinden bir türküyle programımıza devam ettik. Fogozin. Şimdi niye bugün bu kadar Brezilya bölgesinden, Güney Amerika'dan müzikler çalıyoruz? Çünkü konuğumuz bu müziklerin çok meraklısı, duayeni, aynı zamanda mutfakta da çok usta bir isim. Birçoğunuzun tanıdığı, bildiği bir isim. Sen anons et. Eylem. Kim geliyor?
1: Ayhan Sicimoğlu.
0: Ayhan Sicimoğlu.

0: Merhaba sevgili izleyiciler. Yanımızda Türkiye'deki Latin müziğinin temsilcisi diyebileceğim, bize bu müziği daha yakından tanıtan, sevdiren çok çok sevgili abimiz diyebilirim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ayhan Sicimoğlu var. Bizde tabii Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Mieka? Mayke, pardon. Mayke, trompette de Küba'dan Mayke ile programı bugün beraber yapacağız. Besame Muço ile açtık programımızı. Daha sonra Kisas'la devam edeceğiz. Ayhan abi, nasıl başladı Latin müziği maceran?
1: Ben ilk Volkan'ın mesleğindeydim. Davulcuydum yani. Ama lise
0: Evet.
1: yıllarında. Ben bir perküsyon çalmazdım. Sonra ne zaman ki İngiltere'ye okula gittiğim zaman orada böyle tesadüfen Güney Amerika'da arkadaşlarım oldu.
0: Evet.
1: Yani o okul arkadaşlarım. Bir sanat okuluna gittim. Fotoğraf film okuluna gittim. Orada da bir Venezuela'dan şuradan buradan arkadaşlarım, Panama'dan arkadaşlarım oldu. Onların müziğine şöyle bakınca biri bana dedi ki hiç unutmuyorum. Skin on skin dedi. Ne demek? Deri deri üstüne. Öyle çalınır perküsyon dedi. Sopa işi başka iş dedi. Ama dedi derin
0: Enstrümana değeceksin yani.
1: derin derin
0: Evet.
1: deriye değecek dedi. Falan. Ay ya vay Allah dedi. Herife bakar mısın? Falan. Hoşuma gitti o deri deri üstüne. Skin on skin. Piel sur piel. Deri deri üstüne. Ulan nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Ben başta ufak ufak çalışmaya ama tekniğim pek iyi değil. Sonra Roma'ya taşınınca orada pat diye bu işin göz bebeğine düştüm. Çünkü bütün müzisyenlerin yani dünya çapındaki müzisyenlerin o zamanlar Roma'da şeydi İtalya. Hatta biraz seninle mi konuşuyorduk? El Negro
0: Bravo,
1: Hernandez
0: ben de onu
1: falan.
0: diyecektim.
1: Ha,
0: O da evet,
1: onlar
0: İtalya'dan.
1: hep İtalya'da vardı. Niye? İtalya hem böyle biraz Avrupa içinde ama Avrupa dışında biraz rahat bir hayat. Günlük güneşlik, bilhassa güney tarafı Roma kısım falan. Ve her tarafa uçaklar,
0: Ulaşmak kolay, evet.
1: film için ayrı. Onun için güzel bir şey. Ev, müzisyen için. İşte onun için bütün Latin müzisyenleri Roma'da yaşamışlardır bir şekilde.
0: Evet, doğru. Sadece Latin de değil, Trilok Kurtu'nun da ilk
1: Tabii ki,
0: durağı
1: tabii.
0: İtalya dediğiniz gibi, evet.
1: Türlü orada böyle pat diye böyle bir gruba dahil oldum. Asbelkader. Latin Amerika'da. Sonra bana Johnny Rodriguez Jr. diye bir Amerikalı çok tuhaf bir şekilde bana bu işi tekniğini ilk öğreten Johnny Rodriguez varmış.
0: Amerikalılar her yerden
1: Evet abi.
0: çıkarlar bir
1: Bakın
0: şekilde, evet.
1: Johnny Rodriguez'in de

0: Ama soyadı, bak soyadı Amerikalı ama İspanyol
1: Anladım.
0: köklü.
1: İspanyol kökenli,
0: Elvis
1: evet.
0: Presley'in babası Elvis Presley'in şarkılarını yazarmış.
1: Hadi bakalım.
0: Babası. Bu
1: Evet.
0: ikinci jenerasyon
1: Evet, evet,
0: falan.
1: evet.
0: Onunla arkadaş oldum. Sen dedim yanlış çalıyorsun bazı şeyleri falan dedi. Aa ma dedim. Otur bakalım yanıma falan dedi. Ve
1: Bir başladı macera diyorsun.
0: başladı bana öğretmeye şeyi, tekniklerini. Sonra Carl Pater diye gene Amerikalı siyahi kocaman bir adam böyle Carl Pater. Sen tanırsın kapıda. Beraber çaldık, Türkiye'ye davet ettim. Kolları bacağım kadardır. Ölçmüştüm elinde şöyle. Bir adam böyle bu. Konga'nın derisini patlattı. İmkansızdır onun derisini
1: Yani
0: patlatmak.
1: evet, şimdi gözümün
0: Vap
1: önüne
0: etti, içine
1: gelemedi.
0: geçti. İçine geçti eli.
1: Evet. Bu Luna Parklarda vardır ya yumruk
0: Ondan da biraz şey aldı ama tabii onun kolları, onun vuruşu gibi yani, hiç ona mikrofon
1: Müthiş.
0: falan
1: Evet.
0: konmazdı yani, o çalardı yanımda. Yanımda ama şey gibi. Derler
1: Makine
0: hiçbir
1: gibi,
0: of
1: lokomotif.
0: of. Ondan da aynı grupta çaldık yıllarca. Öyle koptu gitti. Ve işin içine daldıkça, dinledikçe bir yani perküs ya yani bir ritimci olarak onların ritimlerin
1: Anladım.
0: giriftliği, yani iki dörtlüklü, bunlar sekiz sayılı uzun
1: Doğru
0: ritimler.
1: söylüyorsunuz, evet.
0: Volkan işi çok iyi bilir. Yani
1: Evet.
0: başka bir dünya o.
1: Yepyeni bir dünya.
0: Perküsyonda.
1: Biraz daha dalalım o zaman bu dünyalara isterseniz.
0: Dalalım baba.
1: Ve kisas kisasla programımıza devam edelim. Çok
0: Aynen.
1: teşekkürler Ayhan
0: Hastasıyız.
1: abi.

0: quizás.
1: ¡Camino! ¡Lindo!

0: Ayhan abi, çok güzel bir programın sonuna geldik. Maalesef seyircilerimize veda etmek durumundayız. Ama programı kapatmadan bir şey merak ediyorum. Biz niye bu kadar Latin müziği niye bu kadar seviyoruz?
1: Şimdi senin
0: Hemen kıpır kıpır oynamaya başlarız yani.
1: parçan çok güzel olmuş. Tebrik ederim
0: Çok
1: bir.
0: sağ ol, teşekkürler.
1: İkincisi de esas bu müziğin bilimsel adı Afro-Cuban North American'dır. Yani ne müziği çalıyorsun derse Afro-Cuban North American. Afro-Kuban, Kuzey Amerikan. Ne demek? İçerisinde Afro var. Neden Afro var? Çünkü Endülüs ve Arap ilişkisinden dolayı da bir olay var içerisinde. Yani bu müziğin geldiği yer Küba'ya, Güney İspanya'dan,
0: Geliyor, evet
1: Endülüs'te
0: doğru.
1: Arap Arabistan aslında, yani Kuzey Afrikalı. Onun
0: Bravo.
1: için içerisinde gazeller, o pregon denir. İçinde gazeller var, böyle nameler var. Bizdeki aaa falan
0: Oh,
1: var.
0: sesin de güzelmiş ama
1: Makamlar var,
0: abi.
1: evvelallah. Makamlar var
0: Evet.
1: içerisinde. İçinde makam var. Onun içerisine Afrika'nın daha derinliğinden ritimler var. Onun üstüne dondurmanın da şeyinde kaymağı
0: Kaymağı.
1: Amerikan caz var.
0: Of.
1: Afro-Cuban North
0: Bir ben yokum
1: America.
0: yani.
1: Yani ya çaldın
0: Ben
1: ya.
0: de varım
1: Çaldın
0: pardon.
1: ya. Çaldın ya fıstık gibi. Onun için biz bir Türk insanı Latin müziği dinlerken kulağında ulan ben bunu biliyorum ya. Ben bunu nereden bir falan deyince aslında bizim makamlar var içerisinde.
0: Evet, doğru söylüyorsun.
1: Yani
0: Vallahi iyi ki sen de varsın Ayhan abi. Yani hem bizi bu kadar aydınlattığın için çok teşekkürler. Hem de sağ olasın.
1: estağfurullah.
0: Geldin, bize şeref verdin. Harika çaldık birlikte ve şimdi de Kiensera isimli parçayla
1: Aa
0: bitiriyoruz değil
1: evet.
0: mi programı? Çok
1: Final
0: teşekkürler.
1: mi
0: Evet,
1: olacak?
0: maalesef final
1: Aa.
0: yapıyoruz.
1: O da güzel
0: Davulda
1: isim.
0: Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit, perküsyonlarda Ayhan abimiz
1: Evet, ben tanıtayım istiyorsan.
0: ve
1: Michael Brina Utra. Küba'dan.
0: Küba'dan.
1: Michael
0: Harika.
1: Brina Utra, nefesli adam. Hem nefesi iyi döktürür hem de sesi iyidir.
0: Çok teşekkürler. Ben de Tulio Tırpan. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir. Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir. Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene. Biz sende olmasak bile sen bizdesin ki. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda. Makedonya Üsküp'teyiz. Üsküp'ten merhabalar.

0: Geleneksel müziğin, Türk müziğinin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Bugünkü rotamız Makedonya Üsküp. Ata topraklarımızdayız. Ve geleneksel musiki üzerine çalışmalar yapan çok kıymetli Elena Hanım'la birlikteyiz. Efendim programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de.
0: Değerli sanatkar arkadaşlarımızla birlikte uzun yıllardır gerçekten güzel, önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz bize bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Konserler, programlar, müzik çalışmalarınızdan.
1: Uzun zaman geleneksel müzikle başlayıp sonra başka bir müzikle bir fusion olarak çalışıyorum ama genellikle geleneksel müzikle uğraşıyorum. Sadece Makedonya toprağımdan değil, bütün Balkan ülkelerinden özellikle Türk müziği çok severim. Yani sonra Yunan, Bosna, bilmiyorum ya, bütün bölgeden müzik söylüyorum ve aynı zamanda araştırmacıyım, hem belgesel şekilde olarak bu araştırmayı getiriyorum.
0: Akademik tarafımız da var yani.
1: Evet, yani tarafı. Sadece bir şarkı bulup da söyleyip değil, yani onun tam derine girmemiz lazım. Yani
0: hikayesi nasıl yazılmış, hangi olaylardan olmuş?
1: Köklere daha köklere. Derin ve derin, yani evet. Bir deniz, büyük bir deniz var aslında.
0: Evet, evet.
1: Büyük bir macera yaşamak. Onun için bir çok kıymetli, ben çok mutluyum çünkü bayağı insanlarla tanışıyorum. Yaşlılardan, onlardan böyle şey mübadele eden yaşlılarla konuşurken çok zevk alıyorum. Aynı zamanda bir büyük bir hayatımdan parça, yani bir onları bana destek, hayatım destek gibi evet. Hissediyorum.
0: Onlardan
1: yani büyük bir aile gibi
0: eserlerde
1: hissediyorum.
0: Eserlerde alıyor musunuz onlardan? Mesela
1: çok,
0: Türkiye'de biliyorsunuz evet. Derleme deriz biz.
1: Derleme
0: sanatkarlarımız. Ustalarımız doğru. Köylere gider, kasabalara gider. Oralarda okunan türküleri kazandırırlar bizim müziğimize. Siz de öyle yapıyor musunuz?
1: Yapıyorum. Özellikle Türkiye'de, bütün Türkiye'de çok araştırma yaptım.
0: Evet.
1: Şimdi Makedonya bölgesinde Yörüklerle yeni bir albüm çıkacak benim. Yaptığım araştırma Yörüklerle.
0: Evet. Balkan müziğinde katılır mısınız bilmiyorum. Ben şunu çok hissediyorum. Yani böyle bir hüzünlü, duygusal bir şarkı bile söylesek içinde bir coşku mutlaka var.
1: Evet.
0: Yani Balkanlar demek coşku demek aynı zamanda. Öyle değil mi? Ne dersiniz?
1: Coşku. Hüzünlü coşku diyebilirim.
0: Hüzünlü coşku. Çok enteresan oldu. Yani benim çok ilgimi çekmiştir. Kederli, yani bizim üzüleceğimiz bir şarkıda bile içinde mutlaka bir coşku görürsünüz, yaşarsınız
1: evet.
0: Bunu.
1: Evet.
0: Peki, güzel bir eser daha rica etsek sizden. Birinci eserimiz çok güzeldi. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Değerli sanatkar arkadaşlarımız, zaten Balkanların müzisyenleri hiç konuşmaya gerek yok. Muhteşem.
1: Evet.
0: Yani bir kere hiç bilmedikleri bir şarkıyı bile hemen sizinle beraber bir provada çalabilirler. Hangi eserimiz var sırada?
1: Şimdi sırada Oro diye bir eser. Onun gerçek ismi Kogaki Odishmo Mezavoda.
0: Evet.
1: Makedon sözlerine. Ve aynı zamanda bir Sefart Yahudilerden sözleri Ladino dilde söylüyorum. Evet. Bir karışık şarkı oluyor. Evet.
0: Makedonya bölgesine ait değil mi şarkınız?
1: Evet.
0: Peki buyurun.

0: Elena Hanım çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce sohbetini yapmıştık. İşte duygusal şarkılarda bile bir coşku var diye. Eğer yanılmıyorsam siz de bir düğün şarkısı, aslında düğün bahseden bir eser okudunuz. Dinlediğimizde çok duygusal bir şarkı ama düğün bahsediyor, öyle değil mi?
1: Yani aslında iki hikaye var.
0: Evet.
1: Çünkü hem Sefarad'dan, Marokko'dan
0: Evet.
1: kaynak var. Onun düğün şarkısı aslında
0: Evet.
1: Scalerica de Oro gerçek
0: Evet.
1: şarkı ve o anlatıyor bir merdiven, altından merdiven ve
0: Evet.
1: yeni bir gelin geçer o merdivende.
0: Evet.
1: Ve bildiğimiz gibi düğün hem hüzünlü hem neşeli
0: Evet.
1: bir
0: Yani
1: duygu var.
0: gelin evden
1: Dediğin
0: ayrılırken üzünlü olur
1: evet.
0: ya biraz, herhalde onu anlatıyor
1: Ve
0: galiba.
1: doğru
0: Evet.
1: evet yani yeni gelin çıkacak o altın merdivenden ve diğer hikaye Makedon
0: Evet.
1: türküsü Ege bölgesinden Selanik bölgesinden
0: Evet.
1: o da şey anlatıyor delikanlı kıza diyor ne zaman gideceksin su almaya beni de çağır ben seni yardım edeceğim su beni
0: Evet. Centilmen
1: taşınacağım
0: bir delikanlı yani.
1: ve evet öyle bir şey
0: Evet.
1: yani.
0: Gerçekten hangi türküyü dinlesek? İşte Balkanlardan bir eser okudunuz. Düğünü anlatıyor, aşkı anlatıyor, sevgiyi anlatıyor. Aynı şekilde bizim Neşet Ertaş üstadımız, efendim, aşkı nasıl güzel anlatıyor, değil mi?
1: Evet.
0: Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde yaşa Leyla derken. Aslında o kadar güzel bir dil var ki, farklı farklı dillerde de söylense duygu aynı.
1: Evet.
0: Yani dinlediğinizde değil mi o duyguyu alıyorsunuz. İşte o yüzden biz de ekibimizle birlikte bu geleneksel müziğin peşine düştük. İşte bu duyguyu, bu sevgiyi yüzyıllara, bin yıllara sari, yani devam eden, hiç eskimeden. Mesela bir eski şarkı diyoruz, geleneksel müzik diyoruz. Bin kere söylemişizdir. Ben mesela 2000-3000 kere söylediğim türküler var ama sıkılmadan söylerseniz insanlar da sıkılmadan dinler. O yüzden var olsun geleneksel musikimiz, müziğimiz diyoruz. Peki
1: En önemli o duyguyu getirmek tekrar ve tekrar. O
0: Evet.
1: duygusuz
0: Çünkü
1: kalmaması.
0: saf, gerçek
1: Evet.
0: duygular işlendiği için
1: Evet.
0: hem sözlere hem müziğe, işte yüzyıllar geçse de eskimiyor, öyle değil mi?
1: Evet, doğru.
0: Peki bir iki eser de ben seslendirsem olur mu acaba?
1: Tabii ki.
0: Rumeli
1: Seve seve.
0: bölgesine ait, yine güzel, bizim sizin de çok iyi bildiğinize inandığım iki eseri arka arkaya inşallah okuyacağız potpourri şeklinde.
1: Benim sevdiğim
0: Evet.
1: türkü
0: Evet.
1: okuyacaksınız.
0: Evet.

Üsküp'te bize anlatan, bize ait şarkılar, türküler söyledik. Geleneksel müziğin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Müzikle kalın, hoşça kalın.

Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.

0: Doğu'dan Sesler canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Fırtınam, felaketim, hasretim
1: yetmiyor. Bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Paramparça, paramparça. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Gelecek.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trend dışında her şeyi çekerim.
1: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
2: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: onsuz nasıl yaşanır bilmiyorum.
1: Çok kötüyüm.
2: Bu sefer gerçekten bitti.
3: Şimdi yalnız uyuyorum birlikte uyuduğumuz yatakta.
1: Nefes alamıyorum.

Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Selahattin Alpay. Dayanır mı, dayanır mı, canına kıyanır mı, canına kıyanlar mı? Ve Hamdi Erol'un sunduğu Türkü Deryası Güler Duman'ı ağırlıyor.
1: Vay bu ne sitemdir, kimedir nazın?
0: Türkü Deryası canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: hocadan gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dinlenme duru bir sesin var.

0: Dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te.
1: Müzik burada. Eğlence burada. Coşku burada. Birbirinden güzel ezgileri ve keyifli

yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukancığım,

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi tanesi de sevdim
1: nar tanesi. Güzellerin içinde de. Müziğin kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Kalptenname programıyla siz sevgili izleyicilerimizle beraberiz inşallah. Bugün yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. O güzel besteleriyle, o güzel sözleriyle gönüllerimize huzur getiren ve büyük bir dinleyici kitlesine sahip, aynı zamanda hem manevi temaları hem de toplumsal temaları eserlerinde işleyen besteci, yorumcu ve söz yazarı Aykut Kuşkaya bizlerle beraber. Hoş geldin abi.
1: Hoş nasılsın? Hoş bulduk canım kardeşim Fatih'im. Allah razı olsun. Çok şükür. Bugünümüze şükür.
0: Elhamdülillah.
1: Senin şahsında, kıymetli ekibinin şahsında da izleyenlerimize içtenlikle, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlarımız
0: çok
1: olarak.
0: Teşekkür ediyoruz. Bugün kulaklarımıza pelesenk olmuş eserlerden ilkini, hangisini seslendireceksin abicim?
1: Ya şöyle, müzik yolculuğumdan hani küçüklükten falan bahsetmişken şu an çalıp söylemek istediğim eser Nereye Kadar? Çünkü Nereye Kadar aynı zamanda benim hayata bakışımı, aslında niye müzikle uğraştığımı da ifade eden bir eser.

bende gözyaşı. Büyüdüm, çocuk oldum, arkadaşlar buldum. Bilirsiniz ilk çocukluk telaşı.

0: Canım kardeşim.
1: Ne güzel ya böyle seni canlı canlı dinlemek de.
0: Estağfurullah.
1: Çok hoş
0: estağfurullah.
1: Gerçekten. Allah razı olsun.
0: Hayatı sorgulama anlamında gerçekten de hani beni, tarzımı, duruşumu, hayata karşı duruşumu, düşünce yapımı, içimdeki sorguları yansıtan bir eser bu gerçekten. Onca sene olmuş hala.
1: Zaten sizin yani. Eserleriniz işte Gönüller Yapmaya Geldim, İbrahim gibi hem sözü hem de müziğindeki o derin duygular diğer eserlerinizde de var. Yani bir Aykut Kuşkaya netliği karşımıza çıkıyor. Yani bu anlamda dinleyiciye ne iletmek istiyorsunuz? Öyle sorsam biraz böyle felsefi bir soru sorsam ne dersin abiciğim?
0: Yani çok felsefe temelinde ele almayayım ben bunu. Daha düz bir cevap vermeyi tercih edeceğim. Aslında yaşadığımı aktarma çabam var benim. Yaşadıklarım içerisinde doğru bulduklarımı da insanlara işte bu doğrudur, bakın şu şöyledir, bu filan bilmem ne diye böyle bir determinist yapı içerisinde yani sebep sonuç ilişkilerine göre işte bu budur kardeşim demek falan bana biraz itici gelen bir şey. Doğrusu bir gerçeği, bir doğruyu elde etmek için bir kitaptan, bir hatipten, bir sözden yararlandığım zaman da ben bu tavırdan çok hoşlanmıyorum. Yani bu budur kardeşim. Bak şunu yaparken bile mesela parmak sallıyorum ya, bu bence iyi bir şey değil. İnsanın gönlüne çok geçecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben bunu. Bu anlamda Anadolu'nun kadim erenlerinin düşüncesi var bende. Yani ağızdan çıkan bir söz evet kulağa gider. İşin içerisine gönlünü katabiliyorsanız bir ihtimal de olsa karşınızdakinin gönlüne, doğru, beynine hitap etme pozisyonunuz, durumunuz olabilir. Ve değerli olanın bu olduğunu düşünüyorum.

0: Birinci sözler Abdülahat Hasan Nuri Hazretleri ama ikinci sözler yine Yunus.
1: Yine Yunus.
0: Dikkat ettiysen ilk eserimiz de Yunus'tu. Tabii Yunus Emre deyince Aykut Kuşkaya'da bir şekilde anılıyor. Çünkü Yunus Emre ile alakalı çok güzel eserler yaptın. Hatta birkaç yıl evvel Yunus Emre projesini yine siz sahiplendiniz, yaptınız. Yunus Emre sizde yani ne olarak var abi? Yunus deyince neler söylersin bizlere?
1: Vallahi çok şey söylerim, programı bitiririz muhtemelen bununla. yani özetlemeye çalışırsam Yunus bu toprakların, bu güzel Anadolu coğrafyasının, bu Türk-İslam medeniyetinin çok büyük bir asgari paydası, çok büyük bir özeti. Dili güzel, dini güzel Yunus.

0: Abi gönlüne sağlık.
1: Allah razı olsun. Allah böyle gönül olsun
0: güzel,
1: gerçekten.
0: Güzel
1: yani.
0: Eserler yapmayı böyle daha farklı yani tarz olarak yani Aykut Kuşkaya tarzı kendini gösteriyor da bu eserlerden yine istiyoruz. Yine istiyoruz. Biraz evvel yayına girmezden evvel hani Özkan abiyle de konuşurken bir şeyleri farklı yapmak bazen herkese ters düşüyor ya, ya zıt gelebiliyor ama o bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor.
1: Doğru.
0: Sen öyle güzel bir cümle kullandın ki orada gençler kabul ediyorsa bitmiştir demiştin.
1: Doğru.
0: Niçin söyledin
1: yani, bunu? Yani işte adına ezgi müziği dediğimiz bu müziği biz de ilk yola çıktığımız zaman bir avuç arkadaşla aslında yeni, yepyeni, nevzuhur, biraz da böyle hadi canım bu da olur mu ki ya filan denen bir şeydi. Gençler o arada mesela bazı bildiğim şeyler, o zamanki gençler artık bizle yaşıtlardır o kuşaklarda gerçi de annelerinden babalarından gizli gizli dinliyorlardı bizim o ilk ezgileri. Yani her ne kadar bizim işte sözümüz, müziğimiz belli olsa da dine diyanete aykırı bir şey söylemesek de, yaşam tarzını başka bir yere yönlendirmesek de, bireyler olarak da hani kötü de bir figür olmasak da bu tarz müzik, özellikle batılı enstrümanların kullanılması yadırgandı. Tabii 90'lı yılların

0: başından ya da 80'lerin sonundan bahsediyorum. Çok normal. Yani sen daha iyi biliyorsun, uzmanlık alanın üstelik hani dini musiki.
1: Biz de o zamanlar dinliyorduk. Ya. Sizi dinliyorduk abi.
0: Çaktırmadan değildir herhalde, sen aleni dinliyorsundur.
1: Çaktırmadan da dinliyorduk.
0: Ama asırlar ve asırlarca Kur'an kıraati, tilaveti başta olmak üzere.

0: Ağzına sağlık güzel dostum ya.
1: Allah rahmet eylesin Hatipoğlu
0: Evet
1: hocamız
0: ya.
1: böyle.
0: Yazan güzel yazmış, besteleyen güzel bestelemiş, okuyan harika okuyor. Yo,
1: Estağfurullah,
0: gerçekten
1: estağfurullah,
0: ya.
1: estağfurullah.
0: Sana bir itirafta bulunayım mı Fatih? Seninle yüz yüze tanışmadan önce zaten tanışır tanışmaz dost olduk, o ayrı mesele. Fakat ilk başta ekranda gördüm seni. Hani hangi yıl nerede olduğunu söylemeyeyim. Ya dedim bu nasıl bir adam ya? Yani çok güzel söylüyor. Şimdi gözlerimi kapatıp dinlediğimde çok güzel. Gözümü bir açıyorum. Filan hareketler var ya. Yani çok ihtimal yok. Ya çok güzel rol yapıyor ya çok içten okuyor falan. Tabii çok geçmeden anladık, tanıştık. Tanıştıktan sonra daha da çok sevdim seni. Gerçekten o kadar içindesin ki eserin, şarkının. O kadar güzel hissediyorsun ki musikiyi. O kadar da
1: Ya
0: güzel
1: biraz
0: yansıtıyorsun.
1: tabii ne bileyim şimdi çocuklar bile işte ilahileri dinliyorlar falan. Böyle kafaya sallayarak okuyorlar. Yani ben inan farkında değilim. Seviyorum.
0: İşte olması gereken bu.
1: Yani
0: Güzel olan
1: şimdi
0: bu.
1: orada diyor ki bir dem gelir işte girer kibir evine diyor. Yani Firavun ile
0: Yüzün
1: Haman
0: gözün
1: olur.
0: değişiyor.
1: Sonra bir anda Cebrail diyor.
0: Evet ya.
1: Ha, onun içine seviyorum ya. Ben
0: Çok
1: ilahi
0: güzel.
1: okumayı çok seviyorum.
0: Çok
1: Onu
0: güzel.
1: söyleyeyim.

0: Bu eser ne zaman yapılmıştı abi?
1: 80'lerin sonu. Tabii 87 ya da 88.
0: Şimdi tabii günümüzde o kadar çok fazla müzik eseri var ki ama hızla tüketiliyor. Yani iki gün dinliyorsun, üçüncü gün dinlemiyorsun. Ama bazı eserler var ki gün geçtikçe tesirini hem koruyor hem artırıyor. Hı hı. Yani bir müziği veya bir eseri kalıcı kılan temel unsur nedir diye sorsam veya bununla alakalı neler söylemek istersin? Bir eserin tesirinin yıllarca devam etmesi için ne yapılması lazım?
1: Ya iş döner
0: yine dolaşır, gönüle geleceksin.
1: Gönüle
0: biliyorum.
1: Gelir, gene samimiyete
0: yine Yunus gelir. Yine bir cevap vereceksin.
1: Yani ama hiç şüphesiz şeyi de var bunun be Fatih. Yani teknik bazı tarafları da var. Arkadaşlarla konuştuğumuz zaman ki hani yayında ve yapımda emeği geçen denir ya, bu güzel kıymetli programın da yapımında emeği geçen kıymetli dostumuz, ortak arkadaşımız Hakan Aykut. Onunla mesela çok konuşuruz bunları. Ara sıra da dertleniriz. Hakan der ki Aykut abi diyor artık yani 2-2,5 dakikalık introlar kalmadı. Haklı. Doğru. Çok güzeldi. Çok tatlıydı. Yani o dönemlerde birlikte yaptığımız Hakan'la da eserlerde, sonraki çalışmalarda da mesela onun yazdığı introlar, stüdyoya gelen müzisyenlerin kendilerinden, ruhlarından ya kattıkları haliyle o aranameler falan çok güzel şeylerdi. Artık kalmadı.
0: Tamam, kalmadı ya.
1: Yani bir eser süresi olarak bile hani 3-3,5 dakika tamam artık
0: tamam,
1: falan
0: evet,
1: oluyor.
0: Evet.
1: Böyle oluyor. Ya biz tabii görgümüz itibariyle o kuşakta değiliz henüz. Bizim kulağımız bunları arıyor. O yüzden işte ben mesela şahsen hani yeni pek çok eser beğeniyor olsam da yani merak amacıyla ya da sektör nereye gidiyor diye dinliyor olsam da dönüp dolaşıp Barış Manço dinliyorum. Dönüp dolaşıp Cem Karaca, Fikret Kızılok dinliyorum. Yani bunlar benim çocukluğumun da çok önemli figürleri. Onlar sayesinde hatta bu enstrümana başladım. Sonra da bir dostumuzun deyişiyle benim gitarım için şey diyor. Mütemmim cüzabı bu senin diyor. Yani, tamamlayıcı bir parça.
0: Tamamlayıcı bir parça
1: biraz,
0: doğru.
1: Biraz öyle gibi oldu ama gerçekten ben onların mesela müziğinden çok etkilendim. Yani onların da yazdıkları şarkılar böyleydi. Ya, hepsine rahmet olsun. Evet. Özellikle yani Fikret Kızılok, Erkin Koray değil ama Barış Manço ve Cem Karaca'yı rahmetli. Sadece küçük yaşlardan itibaren takip etmekle, her konserlerine gitmekle kalmadım. Yeri geldi her ikisiyle de Allah'a hamdolsun aynı sahneyi
0: ya,
1: paylaştık.
0: Çok güzel bir şey.
1: Rahmetli
0: ya.
1: Cem abiyle vefatının öncesinde turne yaptık beraber.
0: Allah Allah.
1: Yedik,
0: ne güzel
1: içtik,
0: ya.
1: Şarkılar söyledik, yollar gittik. Yani yaşantılarıyla da bir kere bir de örnek insanlardı. Evet. Şimdi dedik ki şeyler tamamen böyle bir pop ikon, bir figür gibi. Yani evet konserlerine büyük kalabalıklar eşlik edebiliyor ama hiç şüphesiz tanıtımları da ona göre oluyor. Bana göre çok kalıcı müzikler çıkmıyor ortaya. Bu biraz da şeyle de alakalıdır. Hani insanın kendi deneyimiyle, yaşıyla, yoluyla, yordamıyla da ilgili bir şey. Yani çocukluğumdan beri ben şeyi bilirim mesela. Büyüklerim şey derdi.

0: Nerede o eski Ramazanlar? Ya biz geldik şimdi o yaşa. Ben de diyorum nerede o eski Ramazanlar abi?
1: O zamanlar da öyle.
0: Aslında artık daha da güzel. Yani yerel yönetimlerin yaptığı etkinlikler, tabii, Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yapılan pek çok etkinlikte hani çocuğuna, gencisine, yaşlısına, kadınına, erkeğine, müziğine, sanatına çok güzel etkinlikler yapıyor ama bizdeki özlem şey değil, eski Ramazan değil,
1: biz de
0: eski
1: öyle müzikler şimdi. Değil.
0: Çocukluğumuzu arıyoruz biz. Oradaki tabii, saflık, oradaki tabii. güzellik, oradaki hayatın meşgalesinin, dağdağının sorumluluğun üstümüze binmemiş yalın halini özlediğimiz için nerede o eski müzikler filan oluyor.
1: Şimdi Hakan Aykut'tan bahsettin abi. Tabii Hakan abiyle ben de yıllardır çalışıyorum.
0: Evet.
1: O zaman bir Hakan abi eseri seslendirir misin bize?
0: Olur, elbette seslendiririm.
1: Şehadet duygusu.
0: Zevkle. Değil mi? Ne de güzel var.
1: Vallahi dinleyelim zevkle.
0: Elbet. Malum Hazreti İbrahim Efendimiz işte Allah'ın dostu Halilurrahman, Ulul Azm peygamberlerden evet. örnek kişilik. Onun serüveni esnasında hani bir kıssa anlatılır, bilirsin mutlaka. Nemrut Hazreti İbrahim Efendimiz'i işte Allah'ı birlediği için, daha önemlisi gayri ilah tanımadığı için cezalandırmak üzere işte o ateşleri yaktığı zaman hiç şüphesiz onun samimiyetiyle yine gönlüyle o ateşler bir gül bahçesine dönecek fakat sırf Nemrut'a yaranmak için o ateşi büyütmek adına çerçöp taşıyan bir takım yaratıklar beliriyor. Bir de yerde karınca sürüsü görülüyor ateşe doğru giderken. Ağızlarında birer damlacık suyla. Görenler diyorlar ki ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz siz böyle diye. Karıncaların lideri diyor ki duyduk İbrahim'i ateşe atıyormuş Nemrut, söndürmeye gidiyoruz. Ya demişler komik olmayın, sizin cirminiz ne cürmünüz ne şu ağzınızdaki birer damlacık suyla o devasa çocukların gördüğü zaman anne babaların paçalarına yapıştığı korkudan baba bulutlar yanıyor anne cehennemmiş falan dediği onu ateşi siz hani
1: nasıl
0: ağzınızdaki suyla mı filan. Orada karıncaların verdiği cevap çok manidar üstad. Yani bizim de vermemiz gereken cevap çağlar boyunca ve sonrasında derler ki olsun. Dostluğumuz belli olsun.
1: Allah Allah.
0: Safımız belli
1: tarafımız
0: olsun.
1: Belli olsun.
0: Tarafımız evet. belli olsun. Şehitlerimizden bahsedince sevgili Hakan Aykut'un çok güzel bir bestesi. Her zaman büyük bir heyecanla, amatörlükle okuyorum ben bu eseri.
1: Biz de dinliyoruz.
0: Hissederek.
1: Biz de dinliyoruz.
0: Abdülbaki Kömür dostumuzun ya, çok güzel evet. sözleri. İnşallah şehitlerimize rahmet
1: olsun. Rahmet olsun hepsine de inşallah.
2: Kara gözlerinde mahmurca gül.

0: Hem Abdülbaki abiye Kömür'e hem de Hakan Aykut'a selam ediyoruz.
1: Elbette. Tüm aziz şehitlerimize de
0: rahmet olsun.
1: Minnetle.
0: İşte biraz evvel belki konuştuğumuz tesirini hala götüren, yani sözüyle ve bestesiyle devam eden ve devam edecek de olan.
1: Elbette. İşte kalıcı eser diyorsun ya, bu. İşte bu yani.
0: Peki Aykut abi, biraz özel bir soru soracağım ama.
1: Elbette.
0: Ya bizim gözümüzde tabii Aykut Kuşkaya, yani bizim gözümüzdeki konumu belli. Yani yapmak istediğin şeyleri tam yapabildin mi şimdiye kadar?
1: Çok özel oldu ya.
0: Evet.
1: Çok biraz, memnun oldum tanıştığımıza Fatih Bey. Ya şöyle, insanız ya birader, hepimizin içerisinde tabii bir ukdeler kalıyor. Yani kim diyebilir ki Allah aşkına, yani Allah'ın elçileri dememiş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dememiş, yani ben tamamım, evet işte budur hepsini ne yaptım falan, öyle bir şey yok. Söz konusu bir de sanat, sanatçı falan olunca biz zaten arayan insanlarız.
0: Evet.
1: Şeyden hoşlanmam mesela, var böyle sanatçılar hani tırnak içinde bana göre. Yani mesela bir şey yapıyor, tutuyor, tuttum abicim devam. Artık kaç sene giderse, nereden ne gelirse filan. Öyle bir şey değil sanat ya.
0: Evet.
1: Sanat bir yolculuk, ciddi bir yolculuk, ciddi bir macera, serüven, içe dönük özel bir durum yani. İşte bu ne kadar hakikaten samimiyse, dürüstse o kadar da bir kitlesi oluyor ve kalıcı oluyor eserler. Fakat bir arayış meselesi. Yani ben buldum, o zaman buradan tutturayım gideyim diye öyle bir şey olmaz. O yüzden böyle olmasaydı zaten asırlardır bunca şairler söz yazmazdı. Bunca müzisyenler güzel nameler bırakmazlardı. Yani kalpten name ya.
0: Evet.
1: Gerçekten nasıl girecek ki bu kalpten kalbe? İşte iyi bir şey olacak, hissedilen bir şey olacak ki girecek. Yani ben buldum demekle olmuyor. Dolayısıyla mevcut durumda hoşnut olmadığımız şeyler tabii ki vardır. Ufak tefek keşkeler olabilir. Ya bir de
0: biraz orayı sordum üstad, ben ama iyi oldu. İyi oldu.
1: Elbette. Evet, ya evet. Biz öyle bir çağa geldik
0: neler
1: ki.
0: Neler yapabilirsin mesela?
1: Benim kuşağım
0: ya, şunu
1: mesela
0: yapabilirim. Ya bir Bocelli'yi dinliyorsun değil mi abi? Yani konserini görüyorsun değil mi? Niye öyle büyük bir orkestralarla? Biraz onu sordum.
1: Büyük senfonilerle.
0: Son yaptığımız hani beraber beni de davet etmiştin, Allah razı olsun. O albümde de yer aldı.
1: Ne güzeldi, hakkını verdim.
0: Yani çok güzeldi mesela. Onlar devam etsin istemez misin mesela?
1: Ya isterim ama bir önce konuştuğumuz şeye dayanıyor. Bu da hani marifet, iltifata tabi biraz da. Yani bizim bunu istememiz, öngörmemiz, talep ediyor olmamız, hatta bu uğurda proje çıkartmamız falan yetmiyor. Yani bunu destekleyecek kurumlara ihtiyacımız var. Yani hangi birimiz böyle bir şey yapabiliriz ki? Gönül tabii neler istiyor? Yoksa senin yaptığın müzik de hakeza. Yani Türkiye şartlarında evet tanınan, bilinen, artık belli bir kemik kitleye sahip bir musiki perversin. Fakat niye dünya Fatih'i bilmesin ki?
0: Hepimiz için. Evet.
1: Yani şu müziğimiz için geçerli.
0: Evet.
1: Ama dediğim gibi biraz da hani bulunduğumuz coğrafyayla, bizim dışımızdaki şartlarla da ilgili. Ama onun dışında şunu belki eklemek mümkün. Yani benim kuşağım, sen de dahilsin buna.
0: Hı hı.
1: Hatta yaşı bizden mesela 20 yaş. Büyük abiler, ablalar da dahil. Galiba 10-15 yaş küçüklerimiz de dahil. Biz garip bir kuşağız. Yani biz 80'lerin sonunda bu besteleri yapıp işte stüdyolara gittiğimizde doğru dürüst yerde bulamıyorduk zaten bunları seslendireceğimiz. Fakat işte makara kayıt sistemleri falan böyle zorlu şartlarda bir kere de

0: kaydedilen eserlerdi. Belki de güzelliği de oradan geliyordu. Hatasıyla, sevabıyla, o da ayrı
1: İçtenlik
0: mesele.
1: Yine işte samimiyet.
0: Sonra
1: işte.
0: Kaset vardı. Şimdiki gençleri kaset dediğin zaman bilmiyor. CD bilmiyor.
1: CD'yi de bilmiyor.
0: CD evet. de bilmiyor. Sonra işte DAT, ADAT kayıtlar, başka süreçler. Şimdi artık onlar da bitti. Bir de yapay zeka diye bir şey çıktı ki artık herkes söz yazıyor.
1: Biraz
0: herkes
1: onlara gelecektik ama.
0: Herkes fotoğrafçı, herkes bestekar filan. Bakıyorum böyle hiç bizim mesleğimizle alakası olmayan insanlar yazıyor işte söz, müzik, aranje falan filan. YouTube'da şurada burada hadi bakalım buyur.
1: Şimdi ben böyle güzel bir şerefe nail olmak istiyorum. Beraber bir eser okuyalım mı?
0: Ben şeref duyarım esas.
1: Valla ben şeref duyacağım. Güzel aşık çevrimizi. Ne güzel olur değil mi? Beraber okuyalım.
0: Tabii ki de. Hadi.

Efendim bugün bizlerle hem müziğini hem müzik serüvenini ve müzik yaşantısını bizlerle paylaşan çok değerli besteci, yorumcu, söz yazarı Aykut Kuşkaya ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Kendisinin bu güzel konuşmalarından ve güzel eserlerinden dolayı programımıza da ayrı bir anlam kattığını ifade etmek isterim. Efendim bizleri ekran başında izleyen siz değerli izleyicilerimize de canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun.

0: Atilla!
1: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT farkıyla yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: O su tiz bir ses.
1: Geldik mi Hisarlı?
2: Evet. Böyle bir icra başka bir insanda da var mı diye düşündüğün zaman bulamıyorsun. İstanbul.

0: Doğudan Sesler canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla

ilk konu unutulmaz şarkıların sevilen sesi Burak Kurt. Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Aram parça, aram parça. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Efendim, TRT Müzik ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin o unutulmaz şarkılarıyla sizlere çok keyifli bir program hazırladık. Daha fazla sözü uzatmadan programımıza çok güzel bir şarkıyla başlayalım diyoruz. Sizler de hazırsanız, neydi o şarkı? Başlıyor. Programımızda çok sakin, dingin ve derinlikli bir şarkıyla başlayalım istedik. Sertab Erener'in Turuncu adlı albümünden bir şarkı bu. Beni de söylemekten çok keyif aldığım şarkılardan biri. Söz ve müziği Şehrazat'a, düzenlemesi ise Demir Demirkan'a ait. Sevgili Tolga ve Murat arkadaşımla beraber sizler için seslendireceğiz şimdi.

Aşkın Nur Yengi'nin Sevgiliye adlı albümünden bir şarkıyla devam edeceğiz şimdi. Sözleri Sezen Aksu'ya ait. Düzenlemesi ise Onla Tunç. Sizler de hazırsanız arkadaşlar, yazık geçen zamana yazık diyeceğiz.

Sözü ve müziği İlhan Şeşen'e ait olan çok güzel bir şarkı. Neler oluyor bize diyeceğiz. Sevgili Özgür Pazarlı ile beraber söyleyeceğiz bu şarkıyı.

Yine zamansız kayıplarımızdan Volkan Konağ'ın bir şarkısıyla devam edeceğiz programımıza. Bu şarkı Mimoza albümünden bir şarkı. Sözleri Sabahattin Ali'ye ait. Bestesi ise Burhan Bayar'a. Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum.

0: Bu şarkı en çok cover'ı yapılan şarkılar arasında yer alıyor. Ben de birçok sanatçıdan duyduğumu hatırlıyorum. Ama en çok kulağımda kalan isim Ayşegül Aldinç oldu benim.
1: Hatırladığım kadarıyla Ayşegül Aldinç'in çıkış patlayan şarkılarından, hatta kendi de şaşkınlık yaşadığı bir durumdur bu. Anlattığı röportajlarını hatırlıyorum. Sormayı yaptık ve sorma tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir ilgi gördü dediği şarkılardan.
0: Bazen

0: Bu arada şarkı Sezen Aksu'nun orada da bir ters köşe var aslında. Pop eserlerden biliyoruz Sezen Aksu'yu da. Ama bu sanat müziğimize hizmet eden bir şarkı. O sebeple ben de mesela Sezen Aksu Söz Müzik görünce gerçekten çok şaşırmıştım.
1: Çok Türk sanat müziği tınlayan şarkılardan bu. Ama Ayşegül Aldınç'ın patladığı şarkılardan biri olması bu ters köşe bir durum. Çok inanılmaz normal yani.
0: Baştan sona evet. Şarkı sürprizlerle dolu.
2: O zaman senin güzel sesinden dinleyelim bu şarkıyı.
1: Hadi
2: Bir de
1: deneyelim.
2: senden dinleyelim Özgür Pazarlı.
1: Hadi deneyelim bakalım.

Ege'nin 94 yılında çıkarmış olduğu Senden Uzak albümünden bir şarkı bu. Senden Uzak da çok güzel bir şarkıydı. Anımsarsanız. Söz müzik Ege, düzenleme ise İskender Paydaş'a ait. Delice bir sevda diyeceğiz.

Bu şarkı benim için çok özel şarkılardan biri. Sizlerden de çok istek almış bir şarkı. Ben doğma büyüme Yedikuleliyim. Yeni Türkü'nün Yedikule adlı şarkısını sizler için seslendirecek sevgili Özgür Pazarlı.

0: Bu şarkının sözü ve müziği sevgili Barış Manço'ya ait. Kara Sevda diyeceğiz. Biz sizler için biraz farklı bir formda yaptık şarkıyı.
1: Kara Sevda başlığı hani aslında mesela bizim Karadeniz'de falan çok konuşulan bir şeydir bu. Babamın anlattığı hikayelerden bir tanesidir mesela. Kara Sevda'dan ölenler var, biliyor musun?
0: Evet, duymuştum bunu.
1: Benim ailemde var. Öyle Kara mi? Sevda'dan ölen var.
0: Allah Allah.
1: Ya bunu nereye götürüyorsan götür.
0: Ne kadar gururlu bir ölüm ama bu.
1: Bilmiyorum artık sen nasıl konumlandırıyorsan ama Kara Sevda diye bir durum var ve insanlar bu durumdan ölü yemeden içmeden kesilmeler.
0: Evet.
1: Yani bu ismin başlığı ya bu kadar zamana kadar gelen büyüyen bu şarkı evet gerçekten taşıyor, ismini taşıyor. Kocaman bir şarkı. Başlık da kocaman bir başlık.
0: Kesinlikle sevda uğruna can vermek çok büyük bir mesele. Ne diyeceğimi bilemedim. Şu an alt üst oldum. Biz de farklı bir yorum kattık şarkıya arkadaşlarımla. Hadi dinleyelim bakalım.

Geçmişe yolculuğumuz sona erdi ama daha yol bitmedi. Ben sizlere yol arkadaşlarımı tanıtmak isterim tekrar. Kemanda Halil Çeşmecioğlu, bas gitarda Murat Kahraman, davulda Burak Ülke, gitarda Tolga Kıyak, klarnette, saksafonda ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygıyla, hürmetle, muhabbetle bir Semavi Hisler programıyla daha sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Bugün Hicaz Saz Semai'ni icra etmeye gayret ettik. Efendim Refik Talat Alpman hocanın çok güzel bir saz semaiydi. İnşallah gönüllerinize hitap edebilmişizdir. Ve bugün çok kıymetli bir konuğum var. Halil Altıngöz. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
1: Teşekkürler, sağ olun, hoş buldum.
0: İyisiniz inşallah.
1: Şükür, hamdolsun, bu böyle güzel bir atmosferde, böyle dingin, sade, sükutlu,
0: eyvallah,
1: muhabbetli yerde kötü olunmaz.
0: Eyvallah.
1: Yönünüze sağlık.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
0: Kıymetli hocam, istiyorum ki programımız müzik dolu olsun.
1: Kesinlikle.
0: Sizin o güzel sesinizi duyalım. Hemen ilk eserimize başlayalım, ne dersiniz?
1: Hicaz yaptınız, Hicaz devam edelim.
0: Hicaz devam edelim.
1: Evet.
0: Buyurunuz efendim.

0: Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık
1: Sağ
0: hocam.
1: ol
0: Çok teşekkür ederim.
1: kardeşim, teşekkür ederim.
0: Bu eser çok duygulu, çok naif bir eser. Sizin de o naif sesiniz o kadar yakıştı ki bir de arasında bir kaside yaptı.
1: Okuduk.
0: Çok
1: Evet, bir
0: güzel oldu.
1: mesnevi okuduk. Yaşar Nezihe Hanım'dan çok enteresan hikayesi de olan önemli
0: Evet.
1: bir havadır Urfa için. Ve oradaki o en sonda der ya, yaş kalmadı şahittir kuda didelerimde. Ve Hazreti Yakup'un ağıtına ne kadar güzel
0: Ya
1: örtüşüyor,
0: çok güzel
1: denk
0: oldu.
1: geldi.
0: Gönlünüze
1: Gönüllerinize
0: sağlık.
1: sağlık sizlerin de
0: Ağzınıza,
1: kardeşimin
0: gönlünüze
1: eline
0: sağlık.
1: sağlık.
0: Eyvallah.
1: Sağ olun.
0: Kıymetli hocam, Urfa'dan da bahsettik. Aslında
1: Evet.
0: küçük bir ipucu da verdik.
1: Evet.
0: Hatta şunu da söyleyelim. Siz Kültür Bakanlığı
1: Hı. Kültür Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı. Şu anda İstanbul Devlet Korosu'nda ses sanatçısıyım. Urfa'dan, tabii Urfa'da bu göreve başladım. 90 senesinde. Yaklaşık 35 yıl mı? 35 yıl oldu. Uzun süre 25 yıl Urfa'da çalıştım.
0: Eyvallah.
1: 8 yıl o koronun şefliğini yaptım, Halk Müziği
0: Eyvallah.
1: Korosu'nun. Son 10 yıldır da İstanbul Devlet Korosu'nda ses sanatçısı olarak vazifemize devam ediyoruz.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
0: Hemen yeni bir eserle devam edelim
1: Eyvallah.
0: sohbetimizi. Ardından devam ederiz hocam.

0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun,
0: Bu
1: çok
0: çok
1: teşekkür
0: güzel
1: ederim.
0: bir eser. Şanlıurfa yöremizin çifte deniyor değil mi hocam bu
1: Evet, bizim
0: eserlere?
1: orada ilahilerimize çifte deniyor.
0: Evet. Bir de merhum babacığınızın
1: Merhum
0: bu
1: babam,
0: anlamdaki
1: evet.
0: bir dipnotu da var.
1: Şevki Hafız'dan bunu derleyip notu almıştım vaktiyle.
0: Eyvallah.
1: Bugün nasip oldu. Ve bugün buradaki icra Çağrı hocamızın yönetimindeki bu orkestrayla
0: Evet.
1: bence bir kat daha güzel oldu.
0: Kesinlikle öyle.
1: Şimdi okuyacağımız eser de öyle. Yaktı aşkınlar cismim demeden dağlar beni diyeceğiz.
0: Eyvallah. Çok güzel bir eser daha geliyor kıymetli dostlar. Hızlıca başlayalım mı Şahri abi? Ne dersiniz? Buyurunuz.

0: Hocam ağzınıza sağlık.
1: Çok
0: Çok
1: sağ olun.
0: çok teşekkür
1: Teşekkürler.
0: ederiz.
1: Teşekkürler.
0: Eser çok güzeldi. Okumalarınız, yorumlarınız şahaneydi. Fakat
1: Sağ olun.
0: programımızın sonuna geldik.
1: Çok
0: Ben
1: çabuk
0: sonsuz
1: bitti yine.
0: teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum başta size
0: Ayaklarınıza
1: ve
0: sağlık.
1: tüm program ekibine, tüm saz sanatçısı kardeşlerime. Bu vesileyle bizi izleyen herkese daimi saygılarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza
1: Sağ olun.
0: sağlık. Kıymetli hocam. Kıymetli dostlar, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya inşallah tekrar birlikte sizlerle olmak istiyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalınız.

0: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Teşekkürler efendim. Harikasınız. Her hafta olduğu gibi. Vallahi sağ olun, var olun.
1: Efendim, yar bulması kolay değil öyle eskisi gibi. İnsan canını da verir, servetini de verir, her şeyi verir yani.
2: Hoş geldiniz. Her hafta aynı şekilde böyle bizleri sadece Ankara'dan değil, Anadolu'nun farklı illerinden gelip bizleri görmek için can atan değerli seyircilerimiz var. Onlara hoş geldiniz diyoruz efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun.
1: Burada stüdyoda gelen, bizleri izlemeye, desteklemeye gelen bütün seyircilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin enerjisi bizlerin enerjisiyle birleşiyor ve bizler de bu işi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz.
2: Hoş
1: İyi
2: geldiniz.
1: Bir program olsun. Hoş geldiniz. Şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Tunceli'ye gideceğiz. Şu yalan dünyaya geldim geleli diyeceğiz. Dostlar, haydi bakalım hep beraber çalalım, söyleyelim.

0: Teşekkür ederiz.
1: Ellerinize sağlık canlar.
2: Umut'cum ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
0: Eyvallah.
2: İçimizi sızlatan tüm orkestranın ellerine sağlık efendim. Şimdi ben de sizleri bu Umut'un güzel eserinden sonra Kırıkkale Keskin'e götüreceğim. Orada bizim yaşayan büyük ustamız var. Seyit Çevik'in kemanının tonunu yaşatan Çetin İşten ustamız var. Kırıkkale'ye, Keskin'e selam gönderelim.
0: Ustamıza selam olsun.
2: Bir alkış da gönderelim tabii ki onlara. Onun bir bestesi, sözü de Mustafa Turan Güngör'e ait bir eser. Belki de çok okunmuyor ama bilenleriniz vardır diye umut ediyorum. Bu kara sevdayı sardın başıma diyeceğiz efendim. Hem Kırıkkale'ye, hem Keskin'e, hem de Çetin İşten ustamıza, kemanın ustasına çok selamlarımızı gönderiyoruz. Bu eseri de ona gönderelim, armağan edelim efendim.
0: Haydi bakalım.
2: Son 2-3

0: Efendim, aramızda birbirinden değerli iki üstadımız var. Birisi ablamız, birisi ağabeyimiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş geldiniz.
0: Şimdi bizler TRT çatısı altında aynı yolda değerli üstadlarla yolcuyuz. Ve onlarla birlikte çalışıyor olmak, daha doğrusu beraber nefes alıyor olmak, aynı ruhta birleşmek bizler için gerçekten çok büyük bir fırsat ve çok büyük bir keyif, onur. Sizlerle birlikte olmak, aynı programda meşk edecek olmak bizim için çok büyük bir keyif. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederiz.
2: Hoş geldiniz.
1: Biz de çok mutluyuz. Ben zaten çok seviyorum ikinizi de. Mümkün olduğu kadar mutlaka izliyorum. Ben de bir zamane aşığıyım aslında. Çok değerli kardeşlerimi her zaman tebrik ediyorum ama bir de seyircilerin huzurunda tebrik etmek istiyorum. Çok güzel gidiyor her şey. Bence süper.
2: Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.
4: Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten Umut, zaten uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşım, kardeşim. Çok severim. Uğur da sonra 2015 yılından sonra fena tanıştık. Uğur da çok sevdiğim kardeşimdir. Fena değil. Ya, sizler de çok takdir ettiğiniz ama inanın bizim için de ikisi çok kıymetli. Çok TRT sanatçıları içerisinden böyle işte Umut'un memleketi ayrı. Uğur'u zaten biliyorsunuz. Ona rağmen mükemmel bir ikili oldular. İyi ki anneleri onları doğurmuş. İyi ki tanımışız sevgili kardeşlerimizi.
1: Evet.
4: Burada olmaktan ben de çok mutluyum efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun.
0: Eyvallah. Efendim şimdi konuklarımızı davet ederken bir VTR yayınlandı. Orada Semra abla çok güzel bir uzun hava söylüyordu. Gidirem diye bir uzun hava var. Abla şimdi orada VTR'de yayınlandı ama benim canlı, eğer böyle ricamı kırmazsan onu burada şöyle canlı canlı çalsak söylesek güzel olmaz mı da? Ne
1: olur
0: dersin?
1: Zevkle, keyifle inşallah. Okuruz.
0: Haydi bakalım o zaman dostlar, çalalım, söyleyelim. Tonumuz re.

0: Semra Algül. Harikasın abla.
1: Ağzına sağlık.
0: Şimdi abla, ben senin sesini duyduğum zaman ses renginde sanki Erzurum'da bir mey çalıyor bir uzun, ama öyle bir ahenk, öyle bir tat, öyle bir lezzet var. Avazın var olsun.
2: Canım benim.
0: Seninle beraber çalmak, söylemek, meşk etmek çok güzel bir şey. Teşekkür ederiz.
2: Benim için de öyle.
0: Eyvallah.
2: Benim için de çok kıymetli. Evet. Burada bu programda olmak, sizin gibi iki tane üstad diyorum. Benim için çok kıymetlisiniz. Benim için üstadsınız.
0: Estağfurullah.
2: Yolunuz, bahtınız hep açık olsun. Çok büyük keyif alıyorum. Ben keyif alıyorum. İnşallah sizler de keyif alıyorsunuzdur. Çok teşekkür ederim o güzel alkışlarınız için.
0: Teşekkür ederiz.
3: Meyde de Ömer Altuntaş bizlere açış yaptı. Bunlara da alkış. O zaman devam edelim. Gürsoy abiden bir türkü dinleyelim diyoruz. Abi sen kendin türküyü...
1: Olur, istersen.
3: İstersen yöresini söyle.
1: Bir türkü de ben söyleyeyim, hazır buraya kadar gelmişken istersen. Dama çıkmayız olur diye güzel bir Gaziantep türküsü var. Yakında kaybettiğimiz TRT Ankara Radyosu ses sanatçılarından Elazığ Madenli Zülküf Altan'ın kaynak kişilik ettiği bir türkü. Zülküf abiyi de buradan ellerinden öpüyorum. Zülküf abi derlemiş bu türküyü. Dama çıkmayız olur, çuhaşal var, toz olur, emmoğlu diye bilinir. Bu türküyü okuyacağım. Arasında da Halit Araboğlu'ndan alınan bir barak havasını seslendirmeye çalışacağım efendim. Teşekkürler, sağ olun.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler.
1: Helal Emmoğlu.
0: Eyvallah Dezoğlu, sağ olasın.
1: Gülsey abi çok teşekkür ederiz valla. Bambaşka bir hava kattın. Güzel oldu mu böyle, arada da Barak vardı?
0: Sağ olun, teşekkürler. Yani sizlerle olmak güzel, Umut'cum burada olmak. Ömer'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Orkestramıza çok teşekkür ediyorum. Zamanı Orkestrası zaten gerçekten TRT Müzik ekranlarında çok sevildi. Orkestra, yani solistlerinin dışında orkestra da çok dikkat çekici ve güzel. Herkese çok teşekkür ediyoruz, emeklerine sağlık. İki kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah.
0: Bu güzel programı buraya kadar getirdikleri için sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah hep de devam etsin. Var olun, sağ olun.
2: İnşallah.
1: Eyvallah. O zaman şimdi kuşlar gibi ötüşüyorsunuz abi valla. Bülbül gibisiniz.
0: Olur. Valla Semra biraz bülbüle benziyor da benim sesim karga gibi sanki.
1: Olur mu ya?
2: Yok, hakkını yeme.
1: Valla burada güzel sesli kuşların her çeşidi var.
0: Evet.
1: Anlayana.
0: Evet.
1: Değil mi efendim? Gayet evet. Güzel.
0: Eyvallah, sağ olun.
1: Şimdi yeri gelmişken Gülsey abi sen mi konuştun, kusura bakma.
0: Estağfurullah canım, yok.
1: Aramızda Ankara'nın dışından gelen konuklarımız var. Öncelikle Eskişehir Odun Pazarı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu aramızda. Hoş geldiniz. Zaten alkışlardan belli olduğu gibi bayağı kalabalık gelmişiz. İyi ki geldiniz efendim. Çok güzel çalışmalar yürütüyorlar. Ben de bir konserlerine katılmıştım. Değerli şefimiz Ahmet Kızılok eşliğinde, şefliğinde. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz efendim. Eyvallah. Efendim şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Ama bunu yalnız söylemek istemiyorum. Sevgili ablacığım, abicim, sevgili Uğur da eşlik eder. Sizler de biliyorsanız sizler de mutlaka eşlik edin efendim. Gül dibine har düştü, ötüşün kuşlar ötüşün diyeceğiz. Biliyorsak hep beraber söyleyelim.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Uzun zamandır
2: çok güzel ötüştünüz valla. Tebrik evet. ediyoruz.
1: Ağzına sağlık Umut'cum. Çok güzel.
2: Ne güzel Eyvallah. Türkü ama böyle hep birlikte söyleyebildiğimiz güzel bir türkü oldu.
3: Koro şimdi, da başarılı. Evet. Gerçekten çok büyük bir koronuz var maşallah.
2: Koromuz gittikçe genişliyor. Yerimiz yetmiyor bizim. Üçüncü kat, dördüncü kat buraya 10 kat falan yapmaları lazım yani. Yerin evet. yetmesi için.
3: Evet.
2: Her hafta da artıyoruz.
3: Aynı böyle güzel.
2: Öyle bir zaman izleyicisi, öyle bir türkü dinleyicimiz var. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
3: Evet.
2: Bu ilginiz için çok sağ olun. Şimdi ben bir türkü okuyacağım. Aslında bu Ahmet Gazi Ayhan'ın bir bestesi olarak, Gürsoy abi daha iyi bilir, o eski arşivleri tarar. Doktor Civan'ım diye. Ama tabii bunun bir filmi var biliyorsunuz. Kemal Sunal oynadığı bir filmi. Bunu bir araştırdım. Konyalılar, böyle Kayseriler okuyor. Meğersem bu anonim, yani bir türküymüş bu. Ahmet Gazi Ayhan olarak kayda geçmiş. Belki de onun bestesi, bilemiyoruz. Şimdi ben de onu söylemeye çalışacağım. Türküdeki güzel şeylerden birisi bağlamanın farklı formlarını anlatıyor. Bağlama, cura, saz. Ve Ahmet Gazi Ayhan da önemli bir bağlama üstadı biliyorsunuz, Kayserili. Biz Kayseri ve Konya dolaylarında söylenen bir türkü olarak bunu anons edelim. Bildiğiniz yerlerde de girersiniz zaten diye düşünüyorum efendim. Sağ olun, teşekkürler. Ahmet Gazi Ayhan olduğu için de Umut'cum şöyle bir bağlamayla o Ankara'nın Gostak şeyinlerinden yapacak böyle. Kaşık havası gibi yani düşünürsünüz.
4: Hadi bakalım.

0: Tabii kaşık havası deyince de Şakir'in bir numara kaşıkta.
1: Şakir hazır mıyım?
0: Her yerinden bir şey çıkartabiliyor. Sihirbaz gibi adam. Hazır mıyız? Hep beraber söyleyelim hadi.
1: Say girelim koca yörük.
0: Umut ve kaşıklarla tabii ki olmazsa olmaz Berat abimiz de giriyoruz.
1: Ben kaşıksız efendim. Giremem abi.
0: Son 2, 3, 4...

0: Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun.
1: Yaşa.
0: Hadi bakalım.
1: Bravo.
2: Tebrikler canım. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Ama en büyük alkış kendinize gelsin. Vallahi çok süper eşlik ettiniz. Ekran başındakilere de gelsin. Tabii ki aramızda anons etmeyi unutmadık. Onlar aramızda. Her zaman gönlümüzde. Mut'tan gelen, Mersin Mut'tan. Çukurbağ'dan gelen efendim kadınlar koromuz var. Çukurbağ Kadınlar Korosu. Onlara da bir alkış. Bizleri dinlemeye gelmişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. 7 saatlik yoldan geldi kendileri. Sağ olsunlar. Şimdi onları da inşallah bayram programında sizlere özel bir programla onlara kavuşturacağız sizlere. Çok güzel türküler kendilerinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Tüm Muta'da selamlar. Teşekkür ederiz.

0: Şimdi Semra ablacığım.
1: Canım.
0: Senin çok güzel söylediğin bir türkü var. Dereden dudu geçti. O türküyü senden dinlemek istiyoruz.
1: Ay tabii ki, zevkle, keyifle.

0: Semra Algül. Ağzına yüreğine sağlık sevgili ablacığım.
1: Teşekkür ederim.
2: O zaman
1: ederim.
2: Hiç vakit kaybetmeden
1: çalan dostlarımızın ellerine sağlık.
0: Ağzına eyvallah. Sağlık.
1: Çalan güzel olunca
0: estağfurullah.
1: Söylemek de güzel oluyor.
2: Çalan güzel, dinleyen güzel. Herkes güzel. Yani.
0: Efendim şimdi
2: teşekkür ederiz.
0: Tabii biz burada çalıyoruz, söylüyoruz ama Gürsey abinin bir küçük bir detayı var. Bilmiyorum böyle bir takip edip görebildiniz mi? Gürsey abi aynı zamanda da çok güzel ritim çalar.
3: Estağfurullah.
0: Tef çalar, darbuka çalar. Vallahi çok güzel çalar.
2: Ben bugün öğrendim o özelliğini.
0: Bugün arkadaşlarımıza da destek oluyor.
3: Uğur'cum radyoya gelmiyorsun ki. Gelsen görüşeceğiz. Sürekli programlarda, konserlerdesin. Gelsen çalıyorum orada.
0: Şimdi Gürsey abinin seslendireceği çok güzel bir eser var. Abi sen eseri istersen bir anons et.
3: Tabii tabii. Yani Şanlıurfalı bestekar Abdullah Nail Bayşu'ya ait ve ülkede çok bir dönem çok ünlü solistler tarafından da okunan bir türkü. Türkü formunda bir beste. Onu seslendirmek istiyorum. Sürme çekmiş gözlerine, inandım yar sözlerine.
0: Peki abi bunu şöyle yapsak.
2: Ya ritmi sen de
0: böyle bir bizim arkadaşlarla beraber sen de tef çalsan şöyle bir ritmine giriş yapsanız.
3: Olur olur. Tamam.
0: Biz de size kavuşsak olmaz mı?

0: Vay. Dursa ya bu demo, hani şarkıları çıkarıyorsun ya, ilk demo gibi bir şey. Öyle bir şey mi abi?
1: Yani bugün burada senin misafiriniz Uğur'cum. Sen ne dersen öyle olsun. Aslında öyle değil de öyle olsun.
0: Tamam abi.
1: Eyvallah.
0: Benim tamam, seni kızdırmayalım.
2: Abi eline gönlüne sağlık. Tam da böyle Gürsey abi bitirirken de hemen teflede işaret veriyor. Tabii diyor canım, ki ya, bitiriyoruz arkadaşlar.
0: Hele ben ağzım böyle adamlar. Vallahi ne güzel.
2: Bravo.
1: Başlamayı da bitirmeyi de abilerimizden öğrendik. Biliriz yani. Alkış. Eyvallah.
0: Daha güçlü alkış olsun efendim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Herkes harikasınız valla.
1: Teşekkür ederim.
3: Ekip güzel ama gerçekten. Ekibiniz çok güzel. Çok eyvallah. Seviyorum hepinizi.
2: Şimdi biz artık böyle bizim ekipte herkes isim isim biliniyor.
0: Yabancı
3: bilinir.
0: Yok.
2: Birisi herkes gelmediği Türk. Zaman seyircilerimiz bize diyorlar ki hayırdır, niye yok bizim arkadaşımız, niye gelmedi? Bizden hesap soruyorlar artık. Efendim biz mümkün mertebe ekibimizi dağıtmadan sizlere tam kadro çıkmaya çalışıyoruz ama bazen böyle eksiklerimiz, farklılıklarımız olabiliyor ama zamane böyle devam ediyor efendim. Şimdi her güzel şey biraz hızlı mı bitiyor ya da her güzel şeyin bir sonu var mı demek lazım bilemiyorum ama efendim biz yine bir programımızın sonuna geldik. Birbirinden değerli iki üstadı, iki usta ismi ağırladık. Bizlere çok güzel türküler söylediler. Şimdi sizlere hepimizin bildiği, hep beraber söyleyeceğimiz bir halayla veda ediyoruz. Mardin kapı şen olur, dibi degirman olur diyeceğiz.

hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Aram parça, aram parça. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Gelecek.

0: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: 9-15 Mayıs arasında Binde inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira.

0: Bülbül gibi pür oldu cihan namelerinden. Şimdi bu eserlere baktığımız zaman bu insanların duyumları geleneksel yapıya ne kadar yaslanmış, ne kadar var diye hep aklıma gelir mesela. Türk müziğini mesela tarif edenler işte böyle hanelere ayırmış. Halk müziği, efendim sanat müziği diye. Bir koca gövdeden iki bütünü birbirinden ayırmak gibi bir derdimiz olmuş. Ne hikmetse.
1: Gaflet değil mi efendim bu? Büyük
0: yani
1: gaflet.
0: Şimdi mesela Zekai Dede bu cazker eseri bestelediği zaman ya. Acaba hangi boydan, hangi yerden, hangi memleketten geldi veya işte yani bu insanların haline bir bakmak lazım. Yani sanki bu insanlar başka bir insanmış. Efendim Anadolu'nun bir başka yerinde okuyup söyleyen insanlar başka insanlarmış gibi böyle tarif etmek çok aykırı geliyor bana yani. Çok doğru
1: Ne
0: gelmiyor.
1: Ne güzel buyurdunuz.
0: Çünkü duyuş ve bilinç zaten insanların altyapılarında var. Yani bu insanlar analarından, babalarından, atalarından, geleneklerinden edindikleri bir sürü bilgi var. Yani bir bestekar durup dururken bestekar olamaz. Yani bir birikim olması lazım. Bir efendim dağarcığında epeyce bir yoğunlaşması lazım.

0: Bunu türküde bulabilir, efendim bunu zurnada bulabilir. Bu birbirinden kopmaz bir parça bu aslında.
1: Ya.
0: Türk müziğinin bütününü konuşmak lazım. Bu bir bütün. Ama bunun içerisinde bir halk geleneği vardır, halk kültürü vardır, halk
1: Evet.
0: türküleri
1: Evet
0: vardır.
1: efendim.
0: Efendim, bir de şehir efendim okumuş

0: Kim bulacak mesela
1: Ya.
0: Hisarlı Ahmet'in okuduğu türkünün,
1: Ya.
0: böylesine bir Hicazkar bir türkünün
1: Ya.
0: varoluşunun sebebini bir şehre bağlamak veya bir anonimleşmiş olup da sahibi belli olmadığını zannedelim, öyle düşünelim. Ama bir sahipli bir şey.
1: Olmaz olur mu?
0: Ama işte
1: Ya.
0: yani bir bilinçle oldu bunların, hiçbir tanesi durup dururken olmadı yani.
1: Ya.
0: Yani bir sebep lazım. Efendim buna ağıt dersiniz, buna hoyrat dersiniz, buna gazel dersiniz. Hepsi bir feryadın ürünü değil mi? Yani aynı coğrafyanın insanların feryatları bir araya gelmiş. Bunları birbirlerinden ayırıp da böyle ayrı mütalaa etmenin de hiç manası yok bana göre. Çünkü
1: Tabii.
0: eğer varsa değerli olan her neyse kendi yerinde gene değerlidir. Kimsenin bir itirazı yok.
1: Ya.
0: Türkü çok değerlidir.
1: Olmaz olur mu
0: Efendim,
1: efendim?
0: türkü zaten bu geleneklerin tamamlayıcısıdır zaten bana sorarsanız.
1: Ya.
0: Yani şehir musikisinin gelişmesinin ön ayağı türkülerden geçmektedir.
1: Amenna efendim,
0: Türküler
1: öyledir.
0: olmasa, efendim hoyratlar olmasa, uzun havalar olmasa, efendim belki de gazel de olmayacaktı.
1: Ya.
0: Yani işin öncesi bu.
1: Amenna.
0: Evet.
1: Geldik mi Hisarlı
0: Evet.
1: Ahmet'e?
0: Hisarlı Ahmet'e gelmedik
1: Peki.
0: ama Hicazkâr piyano taksimi
1: Pardon
0: yapmış.
1: efendim, önce
0: Evet.
1: o var,
0: Yorgo
1: affedersiniz.
0: Bacanoz'dan dinleyelim
1: Ya,
0: efendim.
1: ya.

0: Ya efendim, ya
1: Hadi anlat bakalım.
0: şu piyano
1: Evet.
0: yani herhalde zevkten dört köşe olmuştur. Böyle bir letafet görmemiştir. Ya.
1: Yani bir de Hicazkar Taksim yapıyor
0: Ya
1: yani.
0: efendim.
1: Aman Allah'ım ya.
0: Müthiş, değil mi
1: Evet
0: efendim?
1: evet Allah vergisi
0: Ya.
1: çok üstün
0: Bir de nasıl
1: yukarı.
0: bir kompozisyon? Sanki bir beste gibi hocam.
1: Evet. Evet.
0: Ya. Ben şok içerisinde kalmıştım. Çok şaşırmıştım bunu dinledikten sonra. Bilmiyordum piyano çaldığını. Yorgun'un. Biliyorsunuz ut ve
1: Tabii tabii
0: lavta
1: tabii biliyorum.
0: çalıyor. Dünyaya saz çalmak için gelmiş mübarek. Onun için göndermişler onu.
1: Öyle. Şimdi tabii Hisarlı Ahmet'ten
0: Geldik
1: bahsedeceğiz.
0: efendim
1: Hisarlı Ahmet.
0: ya.
1: Çok ilginç. Yani incelenmeye müstahak bir insan.

0: Hisarlı Ahmet. Yani bu insanın ne eğitimi var bilmiyorum.
1: Ya. Manevi eğitim var
0: Yani
1: efendim.
0: şimdi böyle bir duyuşla okumuş olduğu o Hicaz asker eserler, o Eviç türküler.
1: Ya.
0: Ya bu nasıl bir zihnin var senin? Yani bunu nasıl öğrendin? Kimden öğrendin? Nasıl? Bunun mutlaka öncesi var. Yani durup
1: Olmaz mı?
0: dururken peyda olmuş şeyler değil bunlar.
1: Tabii.
0: Yani gelenek dediğimiz zaten eklenerek yürüyen bir yol bu yani. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musun? Bugünkü anlayışla baktığımız zaman Hisarlı Ahmet'ten ötesini bilmiyoruz. Kim var mesela?
1: Kimden
0: Yani
1: duydu onları?
0: mesela o böyle bir icra başka bir insanda da var mı diye düşündüğün zaman bulamıyorsun. Yok. 1920 yıllarında Doğu ve Güneydoğu derlemelerini Amerikalılar yapmış. 1920 Amerikalılar gelmiş böyle köy köy
1: Bizde
0: dolaşmışlar. Bu böyle.
1: olmayan birçok kayıt onlarda mevcut
0: Tabii
1: şu an.
0: yani götürmüşler, almışlar. Daha biz daha dünyadan bir haberiz yani. Zaman zaman böyle bakıyorum arşivlerde falan çıkıyor yani
1: Çıkıyor,
0: o
1: evet.
0: döneme ait hem resimler ve canlı görüntüler de var. Bunların şimdi öncesini tahayyül etmemiz lazım diye düşünüyorum ben kendimce.
1: Eyvallah.
0: Mesela Hisarlı Ahmet var ama tamam başımızın tacı ama öncesi nerede? Daha öncesi nerede? Daha öncesi nerede? Aslında bunların hepsinin böyle mutlaka şey olsaydı yani insanlarımız böyle çok bilinçli olsaydı mutlaka bir kaydı kuydu olurdu yani.
1: Evet. İnşallah olur, belli
0: Evet, bir
1: olmaz.
0: dinleyelim bakalım Hisarlı Ahmet'i.

0: Vay efendim ya.
1: İşte maya dediğimiz şey bu. Yani Anadolu'yu mayalamak hem musiki bakımından hem efendim dil bakımından bu insanlar olmamış olsaydı bugün bizim yürüme şansımız olmazdı. Öncesinde de buna benzer kim bilir neler vardı. Hisarlı Ahmet'ten belki çok daha fevkinde ve dikkat edersen yaşlılık dönemlerinde
0: Tabii,
1: kaydedilmiş.
0: tabii efendim, evet.
1: Öncesindeki sesini kimse bilmiyor.
0: Tabii bilmiyor. Ya.
1: Yani ne büyük bir kayıp biliyor musun?
0: Ya. İmkansızlık bu bile ne
1: Tabii,
0: imkansızlıklarla
1: tabii, tabii.
0: kaydedildi.
1: Efendim gene bir hayret edeceğimiz bir şey var. Şarkın çok önemli insanlarından biri. Urfalı, Tenekeci Mahmut ismiyle bilinen
0: Ya.
1: efendim Mahmut Güzelgöz. Kendi bölgesinin külliyatını böyle sırtında taşıyan, bütün hanelerini bilen, bütün o makamsal duraklarını bilen, bütün o makamlara ait, bütün ince ve inceliklerine vakıf bir insandan bahsediyoruz. Şimdi bir Araban Gazel okuyacak.
0: Ya.
1: Belki bu sözlerle ilk defa duymuş olabilirsiniz. Bunu Mukim Tahir plaklara okumuş.
0: Evet.
1: Hüsnün senin ey dilberi
0: Evet,
1: nadide
0: evet.
1: kamer
0: Evet,
1: dedi. Şimdi Fuzuli Hazretleri'nin sözüyle
0: sözleriyle.
1: icra edecek.
0: Ya.
1: Bir dinleyelim de sonra yine konuşuruz.
0: Peki efendim.
1: Evet. Ortam sesi. Yani
0: Muhakkak
1: bir
0: evet.
1: stüdyo sesi
0: Ya
1: değil bu.
0: tabii.
1: Ama ustalığını bir dikkatle dinleyin.

bahane yok bak diğer okuma biçimlerinde.

0: Evet. Bu da işte Urfa'nın yetiştirmiş olduğu ama saklı bilgelerinden. Yani müzik hayatına yön vermiş yaşadığı dönem içerisinde. Oradaki kendi öz geleneklerini hiç böyle bozmadan, örselemeden, kendi ustalarından, kendi önceki okuyanlarından bir hakkın öğrenerek, hiç
1: Naklediyor.
0: bozmadan, evet,
1: Ya.
0: örselemeden bugünlere kadar getirmiş ve taşımış. Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Şimdi her coğrafyanın kendine göre bir okuma tarz ve biçimi var. Yani Harput'ta başka, Diyarbakır'da başka, Urfa'da başka, Kerkük'te başka. Ama temel yapı bu. Yani bizim musiki geleneğimizde olan bu makamsal gidiş, bu makamsal anlayış her neyse, bu insanlar da tezahür etmiş yani. Ne yaparsanız yapın. Konya öyle, Erzurum öyle. Yani coğrafyaya baktım, nereye giderseniz gidin böyle.
1: Yani.
0: Ve bu insanların içerisinde de burayı inşa eden, yani şimdi mesela biz Türk müziğini ileri noktalara taşıyan insanların hepsinin nesli devamıdır bunlar. Yani bunlar olmasaydı bunlar da olmayacaktı.
1: Tabii, tabii efendim.
0: Yani bunların bakiyesi,
1: İşte biz bu
0: işi
1: klasik
0: bu hale
1: eserleri
0: getirdi.
1: nasıl biliyoruz şimdi?
0: Tabii.
1: Zekai de okuduğu öğrencilerine meşkettiği
0: Tabii.
1: için o şekilde geldi. Aynı şekilde burada da
0: Tabii
1: işte
0: tabii.
1: bu
0: Ama işte
1: mübarekler.
0: bunlar hepsi birbirlerini adam akıllı beslemiş, onu söylemeye
1: Ha,
0: çalışıyor.
1: ya.
0: Birbirlerinden ayrı düşünülmemiş.
1: Tabii.
0: Yani hepsi bir kabul edilmiş. Yani Türk müziği olarak böyle takdim edilmiş insanlara bunu başka türlü nasıl tarif ederiz ki ya?
1: Ya.
0: Şimdi şu bu Araban gazeli okumak, yani şu haliyle okumak bugün ben hiç
1: Ya.
0: kimseden duymadım. Sadece işte Tenekeci Mahmut ama benzer Mukim Tahir tavrıyla ve tarzıyla okuyanlar var. O da plağı yetiştiremediği için
1: Evet.
0: o meyan kısmını
1: Okumuyor. Evet.
0: yetiştirememişler. Yani koymamış. Okuyamadığından değil. O da bir enteresan bir adam yani. Mukim Tahir de öyle. Bir de biz yetişemedik tabii. Ahmet Uzungöl diye bir kişi var orada.
1: Evet.
0: Hafız aynı zamanda. Onun kardeşi var Halil Hafız. Aynı şekilde bunların hepsi bir külliyatı almışlar kucaklarına.
1: Ya.
0: Yani bu adamların yaşı kaç biliyor musun? 1000 yaşında bu adamlar.
1: Ya.
0: Yani öyle üç, kendi yaşıyla asla böyle mütenasip değiller. Bu adamlar bir tarihi böyle almışlar sırtlarına, almışlar bugüne kadar taşımış ve getirmişler. Bu tavır, bu tarz, yani bir ekolü temsil etmek, onu bugünlere taşımak ne kadar zor bir şey.
1: E nasıl? Bu ikilik nereden çıktı o zaman hocam, değil
0: Vallahi
1: mi? Kim
0: bilmiyorum
1: çıkardı
0: yani
1: bunu?
0: hiç gereği yok.
1: Malumunuz öyle
0: Evet.
1: bir hikaye var. Hocası öğrencisine diyor ki evladım şu mumu bir söndür. Efendim hangisini diyor filan. Oğlum bir tane mum var orada onu söndür.

0: Yok, iki tane var. İki görüyor. Şaşıymış gözü. İki görüyor. Söndür de gör oğlum diyor. Üfleyince ikisi birden sönünce birmiş filan. Bu iki nereden çıktı şimdi yani?
1: Maalesef, evet. Şimdi yine böyle Hicazkar çok güzel bir
0: Al bir
1: türkü.
0: aşık daha sana.
1: Evet,
0: Çorlulu
1: evet,
0: aşık.
1: Çorlulu Aşık'ın
0: Ya.
1: eserini okuyalım. Aldı beni iki kaşın arası.
0: Hiçbir bilgi yok mesela bu
1: Yok,
0: mübareğin hakkında. Yok.
1: tabii.
0: Birkaç
1: Al
0: Hicazkar
1: aşık.
0: şarkısı gelmiş işte,
1: Tabii,
0: türküsü gelmiş
1: tabii, tabii.
0: günümüze. Aşık olduğunu biliyoruz, bu kadar.
1: Tabii.

0: Vay efendim vay.
1: Allah Allah. Çorlulu aşık.
0: Ya kimdir bu şimdi? Nereden çıktı mübarek geldi şimdi buraya?
1: Nerede bulunur
0: Ya.
1: Çorlulu? Bu
0: Ya.
1: kadarla bitmiş iş.
0: Bitmiş
1: Ama
0: evet.
1: baksana nasıl bir miras bırakmış ya.
0: Ya efendim.
1: Evet. Anadolu derlemeleri diye bir yola çıktık biz.
0: Evet.
1: TRT kurumunun bizi böyle tevdi ettiği, gönderdiği bölge bölge bölge bir dolu arkadaşlarımız gittiler. Birçok yerlerde yani türküler bulundu ama gerçek sahipleri, gerçek ekoller, gerçek bilinç sahibi insanlara yetişmek çok zor. Bulamadık. Yani sadece ne oluyor biliyor musun? Böyle işte yalan yanlış veya
0: Evet.
1: en doğrusunu en doğrudan en yanlışa doğru gidiyoruz yani. Yapacak bir şey yok.
0: Anlıyorum.
1: Onun için çok şey için geç kalmış oluyoruz yani. Yıllar 1900 işte 40'lı yıllarda Allah rahmet eylesin Muzaffer Sarı Sözen, Sadi Yaver Atamanlar falan daha önce işte birçok
0: Evet.
1: kişiler Anadolu derlemeleri yapmışlar. Bir sürü türkü. Bizim
0: Nida
1: dönemimiz evet Nida Tüfekçi, Mehmet Özbek falan
0: hocaları.
1: bunların hepsinin çok büyük çabaları var. Anadolu geleneklerindeki işte o türküleri efendime söyleyeyim derleyip hayata kazandırmak bakımından. Ama çok şeye geç kalıyoruz ya. Ben ona üzüldüm. Şimdi gidiyoruz. Mesela adam Almanya'da.
0: Evet.
1: Yani okuyacak kişi. Türkiye'de değil. Yazın geliyormuş. Biz de mesela senenin bir vaktinde güz döneminde gidiyoruz. Gitmiş. Yok.
0: Bir de ne
1: Şimdi
0: kadarı kaldı
1: tabii.
0: aklında, değil
1: Şimdi
0: mi?
1: eskiden Allah rahmet eylesin Muzaffer Sarı Sözen Hoca Anadolu ozanlarına ve Anadolu bu aşıklarına ve okuyucularına kapıyı sonuna kadar aralamış. Kendi evleri gibi Ankara Radyosu'na gelirlermiş, bant yaparlarmış, söylerlermiş, tanışırlarmış, biliş olurlarmış. Aşık Veysel bunlardan biri, Aşık Ali
0: Ya.
1: İzzet bunlardan biri. Efendim akla gelebilecek ne kadar mahal ve yerel kim varsa hocayla muhatap oluyorlar. Keyifli keyifli geliyorlar, onları konuk ediyor, onlara itibar ediliyor. Muharrem Ertaş gibi bir insan mesela radyoyla
0: Ya.
1: akraba olmuş.
0: Ya.
1: Yani geliyor, gelip orada Afşar Bozdaklar okuyor. Efendime
0: Öyle
1: söyleyeyim.
0: olmalı.
1: Şimdi biz çok ara vermişiz yani. Ama son dönemde Allah razı olsun yine TRT bizi gönderdi. 10 binin üzerinde eser toplandı.
0: Ya maşallah.
1: 10 binin üzerinde. Şimdi bu
0: Ya.
1: Çorlulu Aşık ve buna benzer kayıp yitik belki bir sayfanın arasında kalmıştır. Bilemiyoruz ki insanların daha kim bilir neleri var. Ben hiç unutmuyorum. Mesela bu Yeniçeri tasfiyesinden sonraki yakılan ve imha edilen eser sayısının haddi hududu yok. Böyle bir birikmişlik bizde vardı, şimdi
0: Ya.
1: yok. Birçok o Bektaşi dedelerin birçoğu koltuğunun altında almış, saklamış, kaçmışlar, gitmiş
0: Ha, o
1: saklanmışlar bir
0: kadarını
1: yerlere tabii.
0: kaçırabilmiş.
1: Yani evet, o kadarı gidebilmiş. Ama bunlar bizim değerlerimiz, bunlar bizim kaynaklarımız. Yani bunlar hepsi birbirini inşa eden, birbirine akan, birbirini destekleyen yollar. Yani bizim
0: Kimliğimiz hocam, nüfus cüzdanımız
1: kültürel
0: yani.
1: mahiyette bizim bunların tamamına sahip çıkmamız lazım. Yani bunların hepsinin kayıtlarının alınması lazım, öncesinin, sonrasının. Bugün bile doğru ağızlardan bu eserlerin icraları lazım. Yani hiç örneği yoksa bile en doğru ağız kimse gidip ondan diyeceksin kardeşim şunu bir okur musun falan diyeceksin. Kayda alacaksın. İnşallah yani temenni ediyoruz yani bu noksanlarımız olmasın, bitsin yani
0: İnşallah.
1: bizim bu kültürel hayatımız
0: Hizmetiniz daim olsun inşallah.
1: inşallah
0: Önünüz
1: ki
0: açık
1: hep
0: olsun.
1: cümlemizin. Yani benim yaptığım bir şey yok.
0: Eyvallah. Hep
1: Yani
0: beraber.
1: bu sadece benim serzenişim kültürel mahiyette, kültürel varlığımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından benim derdi davam. Başka bir sebebim yok yani. Boracığım, asırlık ezgilerimizle programımızın sonuna geldik, veda ediyoruz. Bir dahaki asırlık ezgiler programında gene buluşalım diyoruz. Bizi takip etmelerini istiyoruz. Yani belki sürçülisan da ediyoruz, bilemiyorum ama bizi
0: Eyvallah.
1: affetsinler.
0: Amin. Affetsinler tabii.
1: Evet, affetsinler bizi. İstanbul'a ısmarladım bir altın sini, Konya
0: Ya
1: türküsü.
0: müthiş.
1: Değerli
0: Müthiş.
1: kardeşlerim, Konya tavrını da bilirsiniz sizler. Böyle çok güzel. Hadi bakalım.

0: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
1: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla...

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
9: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
10: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
9: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Çok teşekkür ederim efendim alkışlayan. Elleriniz, yürekleriniz dert görmesin. Çok teşekkür ederim. Efendim Erzurum'dan TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan canlı olarak gerçekleştirdiğimiz ve TRT müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımıza ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Stüdyomuz bizim her daim seyircimiz, konuklarımız bizim en büyük itici gücümüzdür, enerji kaynağımızdır. Bu akşam yine böyle coşku dolu, bu akşam keyifli, güzel bir atmosfer bizi bekliyor. Ekranları başındaki gerek izleyenlerimizi gerek sizleri. Zira güzel bir konuğumuz, mihmanımız var. Kendisini daha önce de bu stüdyoda ağırlamıştık. Yıllardır hem bu stüdyoda hem de TRT ekranlarında kendisinin türkülerini büyük bir keyifle, beğeniyle dinleyip izlediğinizi de biliyorum efendim. Bu toprakların kıymetli bir sesi, çalıp söyleme geleneğinin usta bir temsilcisi. Alkışlarınız Nurullah Akçayır için olsun efendim.

0: Abi Ege. Baş edeyim. Hoş gelmişsin.
1: Hoş bulduk, hoş
0: Can
1: bulduk.
0: Abim benim. Sen ev sahibisin.
1: Ya estağfurullah.
0: Yani hoş geldin diyorum
1: hep
0: ama.
1: Hep beraber, bura bizim evimiz.
0: Eyvallah abicim benim.
1: Ağzına teşekkür sağlık, ederim. Çok da güzel yorumladın.
0: Teşekkür ederim abi, elimizden geldiğince. Senden de şimdi keyifle birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz. Güzel bir türkü akşamı olacak. Ne iyi ettin geldin.
1: İnşallah. Abi. Çok teşekkür ediyorum. Konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Hem stüdyomuzda hem ekran başındaki izleyicilerimize. Evet, keyifli bir repertuar var.
0: Evet, birbirinden güzel türküler var efendim. Dil döndüğünce de sohbet var. O zaman yerimize geçelim. Evet. Başlayalım mı? Alkışlarınız Nurullah Akçayır için efendim. Canlar, elinize sağlık. Çok teşekkür ederim bu arada. Unutmayayım sizi. Evet abi. Güzel bir eser. Bunca kahrı diyor, bunca derdi. Mevlam yalnız
1: evet.
0: Bana mı verdi? Onunla başlayalım mı Nurullah abi?
1: İyi olur.
0: Sonra yola revan olduktan sonra da bakarız vaziyete. Ne oluyor ne bitiyor.
1: Tamam.
0: Alkışlarınız Nurullah Akçayır için efendim.

0: Çok teşekkür ediyorum. Alkışlarınız Tuncay Kemeltaş ve bu birbirinden değerli ustalar için olsun.
1: Estağfurullah abi. Şu an alkışlar senin için.
0: Eyvallah.
1: Şimdi hoş geldin.
0: Ben bir açılışı yapayım.
1: Yap abi.
0: Hoş bulduk, eyvallah.
1: Ne var ne yok Nurullah abi? Hani çok da fazla hasbihal edemedik de ondan
0: evet,
1: hani böyle
0: evet.
1: Ekran ve izleyiciler karşısında böyle sormak durumunda kaldım. Keyfiniz, saatiniz iyi gördüm sizi
0: abi. Elhamdülillah. Çok şükür.
1: Daim olsun.
0: Vallahi her şeyin başı can sağlığı. Ay, evet, herkes de aynı kanıda. Canımız sağsa, nefes alabiliyorsak bundan daha büyük devlet yok.
1: Aynen.
0: Öyle değil mi? Yani neden aşağı olur, neden yukarı olmaz? Aynen. Hiç önemi yok. Gerçekten öyle.
1: Nefes alıyorsak demiş.
0: Çok şükür vardır halimize. Evet, evet.
1: Çok da güzel bir türküyle başladın abi.
0: Evet.
1: Sırada şimdi senin böyle hani klasiklerinden, senden dinlemeye, seni sevenlerin, seni takip edenlerin özellikle aşina olduğu, böyle keyif aldıkları güzel bir eser var.
0: Evet.
1: Anonsunu ben yapayım mı, sen söyler misin abi?
0: Yap, daha iyi olur.
1: Ellerini çekip benden.
0: Evet.
1: Yarın bugün.
0: O biliyorsun Azerbaycan türküsüdür.
1: Evet.
0: Ben biraz da orijinaline sadık kalmaya çalıştım.
1: Çok güzel abi.
0: Çok programda da seslendirmeye çalıştım. Güzel bir ezgi. Daha 70'li yıllarda okunmuştu biliyorsun. Çok.
1: Arif Hoca da okumuştu sanki.
0: Arif Hocam mi? İşte evet, bir şeylerini biraz daha hani ellerini üzüp benden değil de ellerini çekip benden.
1: Evet.
0: Yarın bir baş gider oldu, yarın bugün gider oldu. Biraz evet. Daha evet. Sözler Bahtiyar Vahapzade.
1: Vahapzade.
0: Müzik Şafika Akundova. Hala tazeliğini koruyor.
1: Korumaz mı
0: çok
1: abi?
0: Çok lirik, güzel bir eser. Türkün, okuyalım o zaman.
1: Türkü zamansızdır abicim. Türkü her daim türküdür. Alkışlarınız evet. Nurullah Akçay'dır işte efendim.
0: Eyvallah.

0: Eyvallah.
1: Abi ağzına sağlık. Yalnız yorucu türkü.
0: Evet,
1: bitmiyor.
0: Uzun.
1: Bir de yokuş yukarı yani.
0: Aynen öyle. Bir de bilinmeyen kublesini okumaya çalıştım ikinci kublede. İkinci kublesi de var.
1: Çok güzel.
0: Bu çok bilinmiyor. Onu ağzına özellikle okumak
1: abi
0: istedim.
1: Hele mendil hepsiyle abi terlettik seni ya.
0: Abi.
1: Biz mihmanımızı istemeyiz böyle hani.
0: Biz Erzurum uşağıyız, öyle çok sıcağı sevmezdik. Evet. Ama yok, Erzurum çok iyi bu aralar. Yeni dalımız ısındı diyoruz ya.
1: Ya dal ısınmadı da ama böyle ufak ufak bahar yüzünü göstermiş gibi.

0: okumaya çalışayım efendim. Bir
1: Keyifle.
0: Kıbrıs türküsü ama hani motifleri, müzikal motife baktığın zaman Kıbrıs'tan ziyade böyle Doğu Anadolu gibi geliyor böyle. Bir mendil aldım dereden diye bir türkü
1: Ha, çok
0: vardır.
1: severim bunu.
0: Aynen. Onu
1: Evet.
0: da izin olursa ben okuyayım abi.
1: Tabii estağfurullah. Keyifle.
0: Canlar buyur. Hadi yola revan olalım. Bir mendil aldım dereden, yolun geçmez diyor yar buradan. Bin bir derdim var yaradan, güzel seni diyor. Çok özledim. Buyurun.

0: Çok teşekkür ederim efendim. Alkışlar, elleriniz, yüreğiniz var olsun. Dert görmesin. Keyifli, güzel de bir türkü abi bu.
1: Yüreğine sağlık.
0: Gönlüne sağlık abi benim. Hani diyor ya, sözün en güzeli türkülerde saklı.
1: Öyle.
0: Anlatılabilecek olan, efendime söyleyeyim, meramını, derdini, hayata dair ne varsa türküler o kadar güzel, dolan başsız, en net, en temiz, en yalın şekliyle ifade etmiş abi.
1: Aşık Garibin dediği gibi, biz içimizi türkülere dökmüşüz, türkülerle ağlamış, türkülerle gülmüşüz. Özet.
0: Bir Neşet Usta türküsü var değil mi abi sırada? Yanılıyor muyum?
1: Kırşehir.
0: Kırşehir.
1: Bu ağır halaydır hani evet. Zamanda. Biraz da bu tarafa gidelim. Hep Erzurum okuyoruz çoğu zaman biliyorsun.
0: Abi sen ne okursan başımız üstündedir, kurban olayım.
1: Eyvallah. Köprüden geçti gelin okuyalım.
0: Evet. Alkışlarınız Nurullah abi biz için. Nurullah Akşehir için efendim.

0: Alkışlar Nurullah Akçayır için efendim. Abi nefesine kuvvet olsun, kurban olayım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Yaşa Nurullah abi.
1: Bir mukavele.
0: Arada Kırşehir iyi oluyormuş abi ya. İlk programda niye okumadın abi bunları?
1: Bütün yöreler bizim.
0: Kesinlikle.
1: 36 sene TRT sanatçılığı, Yurttan Sesler, hemen hemen bütün yöreleri icra ettik. Ama tabii daha çok bu bölgeyi hissettiğimiz için bu bölgeyi okuyoruz. Hani Doğu
0: Memleket
1: Anadolu.
0: Memleket başka abi haliyle.
1: Evet. Ama bunlar

0: da çok güzel ezgiler.
1: Elbette.
0: Bizim
1: elbette.
0: Yine yüreklerimize dokunan.
1: Tabii.
0: Ne diyelim?
1: Ne yapalım? Abi bir de beraber bir şey okuyalım mı?
0: Olur.
1: Efendime söyleyeyim. Güzel bir hani Arif Hoca izliyorsa ellerinden öperiz. Hürmetler olsun kendisine. Onun seslendirdiği, dillere efendim pelesenk olmuş güzel bir, keyifli bir türkü var idi ki hala da var. Türküdür bu sonuçta. Başladım an pare pare, yol ver dağlar, yol ver bana.
0: Aşık Yener'in.
1: Evet.
0: Evet.
1: Onun başına bir uzun hava okuyalım abi. Sen o güzel sazını eşlik edersen ben okumaya çalışırım.
0: Olur, ne
1: ondan okuyalım? Sonra bir...
0: Bazı şeyler Adana, böyle Aziz... ani gelişiyor. Daha sıcak oluyor tabii, samimi oluyor.
1: Bağlı yaparız canlar.
0: Evet.
1: Evet. Bir Aziz Şenses efendim, ruhu şad olsun. Aziz Şenses üstattan alınan bir Adana yöremize ait. Ne karaymış şu anlamın yazısı deriz Nurul abi. Ardından da Yol Ver Dağları birlikte okuruz he abi.
0: Olur, güzel olur. Tamam. Evet, şık olur. Güzel düşündün.
1: Bu sefer de böyle bir şey olsun. Sisi, hep sisi.

0: Ağabeyim çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Gönlüne
1: ya
0: sağlık.
1: Çoktandır sesine... okumuyorduk var ya böyle bayağı da hafızadan silinmiş gibi. Çok bunlar özel türküler.
0: Tabii abi.
1: Zaman zaman gündeme getirmek
0: tabii,
1: lazım.
0: Tabii. Değil mi? Evet. Arif Hoca ile dillere pelesenk oldu.
1: Evet.
0: Yani türkü oldu bu artık.
1: Doğru. Heh.
0: Çok da güzel.
1: Öyle evet.
0: Yakan var olsun, seslendiren var olsun.
1: Çok doğru.
0: Senin de sesine, teline, gönlüne sağlık olsun abim benim.
1: Sağ olasın. Bim kamile.
0: Efendim, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan canlı olarak gerçekleştirdiğimiz ve TRT müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Nurullah abimizi, Nurullah Akşehir ağabeyimizi ağırlıyoruz. Abi şimdi yine başka bir hit desem hani affınıza sığınarak izleyenlerin ve konuklarımızın yine öyle bir türkü var. Nesim İçmen Usta'dan değil mi yanılmıyorsam?
1: Yok. Seyit Nesim'i. Yani Seyit bu Azerbaycan'da 14. yüzyıl.
0: Minnet eylemem değil mi?
1: Evet. Ben yanıldım, özür dilerim. Minnet eylemem, evet. Okuyalım istiyorsan.
0: Ben istemez miyim? Siz
1: güzel,
0: istemez
1: misiniz efendim? Tasavvuf içeren.
0: Hadi canlar. Hadi bakalım.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Abi çok teşekkür ederiz.
0: Atmosfer çok güzel. Stüdyo da biraz istiyap haddini aşmış durumda görüyorum.
1: Abi, Erzurum'da bizim
0: yani
1: genel
0: bütün
1: itibariyle
0: dostlarımıza, evet, hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum ilgilerinden dolayı.
1: Her daim, her zaman. Ama hani sana tarife ne mahal, ne lüzum. Biz de vazgeçtik.

0: Evet, her zaman böyle.
1: Evet, vallahi.
0: Yani o anlamda
1: harika, gerçekten.
0: Teşekkürüz efendim. Ayaklarınıza sağlık olsun. Keza ekranlar
1: abi,
0: başında bizleri yalnız bırakmayan izleyenlerimize de çok teşekkür ediyoruz.
1: Seyirci güzel.
0: Çok.
1: Stüdyo güzel. Sunan güzel. Program güzel. Daha ne olsun?
0: Allah sağlık versin abi, en başta dediğimizi.
1: Konuğa da bir şey demirem yani. Evet.
0: Abi bir şey deme, iki şey söyle. Mor koyun ve süpürgesi yoncadan. Hani hareketli. Kelam edelim diyorum ama vakti efektif kullanmak lazım.
1: Evet.
0: Hareketlenelim böyle ufak ufak da.
1: Olur.
0: Olur mu?
1: Olur olur.
0: Böyle.
1: Yine bir Orta Anadolu, Kayseri.
0: Aynen.
1: Ve
0: tam, tam,
1: Orta
0: pam,
1: Anadolu.
0: Bizler de alkışta eşlik ederiz değil mi efendim? Hoppa.

0: Eyvallah.
1: Ya her programda ağlıyoruz abi. Dedi ki bu sefer de böyle olsun. Yani gerçekten bak bizim coğrafyanın da etkisi var bunda değil mi?
2: Olmaz mı?
1: Ya abi, yüreği yufka insanlarız. Benim de bütün bestelerime, türkülerime bakıyorum. Hep dertli arkadaş, bir tane böyle hareketli bir şey yok. Çünkü içimden gelmemiş, yapamamışım ya. Yaşamamışım onu belki de.
2: Yok abi, gayet hani tavında ve kıvamında oldu. Güzel oldu ya. Oğlum,
1: evet.
2: Olmadı mı efendim? Ya gerçekten diyorum, hani iyi oldu vallahi ya.
1: Eyvallah. Eyvallah.
2: Seni yorduk ama Nurullah abi gerçekten vallahi iyi oldu. Yine sen yine arada çalarsın, biz yine ağlarız abi.
1: Evet.
2: Ona bir itirazımız yok, kurban
1: olayım. Ya hepsi bizim için, hepsi insan abi, için. Al, yani yine de Allah ağlatmasın diyelim.
2: Amin evet. Abicim, amin.
1: Ağlayacak amin, şeyler vermesin.
2: Amin.
1: Evet.
2: Abi, izliyorsa selam, hürmetler olsun Aysun ablam, Aysun Gültekin ablam.
1: Ha, benden de selam olsun. Benim çok devremdir. Aynı devre. 1981 yılında biz TRT'nin Erzurum Radyosu sınavını kazandık. Biliyorsun. 82'de başladık. Daha 19 yaşındaydık. Benim bıyıklarım yeni terlemişti.
2: En güzel zamanlar.
1: Bu koridorlarda nasıl bir heyecandı biliyor musun? Nasıl bir heyecandı?
2: Ama aynı keyif, evet. Bir heyecan yine var abi.
1: Eyvallah.
2: Aşk var çünkü. Efendim ara sıra...
1: Ablam da diyor ki hiç de göstermiyor.
2: Maşallah deyin efendim, maşallah.
1: Eyvallah.
2: Maşallah. Nurul abi. Ara sıra konuşuruz, hasbihal ederiz.
1: Eyvallah.
2: Ara ara da sağ olsun, ömrüne bereket olsun.

0: olsun benim güzel ablamın. Bana türküler gönderir. Programda şunu da oku, şu da güzel diye. Bir türkü gönderdi efendim Aysun Gültekin ablamız. Erzurum'un eski simalarından, Yavuz Yakışan'dan. Sözü ve müziği ona aitmiş. Ben atımı nallatıram diye bir türkü. Şimdi arkadaşlarla bile birlikte, bizim canlarla birlikte beraber okuyacağız
1: çok
0: abi.
1: Iyi, çok iyi olur.
0: O güzel alkışlarınız bir sefer de efendim orkestramız için olsun. Çünkü zira bu sefer hem çalacaklar hem benle birlikte de okuyacaklar. Dolayısıyla mötkem alkış olsun öyle derler ya. Haydi buyurun bakalım. Çok güzel, keyifli bir türkü abi.

0: Çok teşekkür ederiz. Ömrünüze bereket. Hem elinize hem yüreğinize, sesinize sağlık. Biz böyle hazırlık abi yapıyoruz işte, abi.
1: Aysun da gönderirse böyle türküler bunu gönderir.
0: Ama çok güzel. Güzel değil mi efendim?
1: Buram,
0: keyifli.
1: Buram evet.
0: Buram buram Erzurum.
1: Erzurum kokuyor. Vallahi.
0: Değil mi?
1: Aysun'cum selam ve sevgilerimi gönderirim.
0: Aysun ablacığım çok teşekkür ederim canım ablam.
1: Harikasın her zamanki gibi.
0: Bir arayın dertleşelim yine.
1: Değil mi?
0: Vallahi ya.
1: Vallahi öyle
0: çok
1: ya.
0: Çok güzel türkü. Bunu bir 15-20 kere daha okuyalım. Tamam. Ya okunacak türkü ama öyle bir türkü. Keyifli türkü vallahi. Efendim doğudan sesler devam ediyor. Nurullah abimizle devam ediyor. Abi hareketlenmiştik. Ak göğsünde nokta olan ben diye de güzel bir türkü var.
1: Evet.
0: Artık son 10 dakikamız imiş Levent abi.
1: Kaç türkü şeyimiz var? Elleyebiliriz.
0: Abi sen nasıl ne kadar okursan biz o kadar başımız üstünedir.
1: Evet,
0: süremiz 10 dakika. Ha istersen sitemkar yarımı oku. İster hele bak saçlarıma oku.
1: Önce bir sitemkar yarım okuyayım.
0: Tamam abi. Sofra senin.
1: Çok değerli ağabeyim. Yine Yazın Yağar Karbaşı'nın sözlerini yazan Osman Nebeoğlu selam olsun izliyorsa. O bu sözler de onun.
0: Çok güzel. Müzik senin.

0: Gümüşhane,
1: Bestesi'nin
0: evet.
1: gönlüne sağlık olsun abi.
0: Üniversitesi de geçen hafta bunu, Osman abinin ismini bir her fene salonu yapmış üniversitede.
1: Ne güzel.
0: İsmini verdi. İsmiyle yaşasın. Ben de açışına gittim. Güzel oldu.
1: Çok
0: Bir de
1: güzel. Ne
0: konser
1: mutlu
0: verdim.
1: abi.
0: Öğrencilerle buluştuk.
1: Gönlüne sağlık
0: Harika
1: olsun abi.
0: oldu yani. Selam olsun Osman abiye,
1: Türkiye'de
0: rektörümüze.
1: diyelim daha da harikasın olsun abi. Abi.
0: Şandan gideyim. Vakit kazandım.

0: Alkışlar. Nurullah Akçayır'sın efendim. Abi çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Hele yordun ki ben diyorsun hemen hemen.
1: Yok. Keyif alıyorum. Burası bizim abi. Evimiz biliyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Sen de çok başarılı yürüttün programı. Gerçekten harikasın.
0: Abicim
1: bunu
0: teşekkür ederim.
1: Bunu içtenlikle söylüyorum.
0: Bu bir ekip işi.
1: Evet.
0: Görünen, görünmeyen kalabalık bir ekip var. Emek veren. Hep
1: çok
0: beraber
1: doğru.
0: Kolektif bir şey yapıyoruz. Mihmanlarımız da kıymetliyiz.
1: Çok,
0: konuklarımız
1: çok,
0: da kıymetliyiz. Çok. Güzeliz. Ekranlar
1: Ankara'dan
0: başındaki
1: çok
0: izleyenlerimizden.
1: Değerli bir ekip geliyor. Yani benim kuşağımın Necati var. Dostum.
0: Yönetmenimiz.
1: Yani Türkiye Televizyonu'nun en iyi yönetmenlerinden. Bütün arkadaşlarımız öyle. Ve Erzurum ekibi 10 numara. Yani ben böyle gurur duyuyorum. Şu
0: eyvallah,
1: tabloyu görünce.
0: Eyvallah abim
1: öyle.
0: Benim sağ olasın. Bayrak abi işte senden aldık. Biz taşımaya çalışıyoruz. Bizden sonra
1: yok,
0: da
1: güzel taşıyorsun. Bir
0: eyvallah.
1: Alkışlayalım şöyle
0: eyvallah.
1: Teyit edelim.
0: Eyvallah. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Levent abi stüdyo.

0: Öğretmenimiz az evvel 4.5'tü, şimdi 4'ü işaret etti abi.
1: Ele mi?
0: Ele.
1: Tamam.
0: Ele ki şimdi sana 2 tane türkü borçluyuk abi. Sitemkar yarimle. Hele
1: devam edersen yine gelirim. Ne olur.
0: Dolayısıyla bunu yazdık abi. Bunu da saymayız, yine bekleriz. Nurullah abim benim.
1: Onur duyarım.
0: Efendim Erzurum'dan TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programıyla seslendik TRT müzik ekranlarında sizlere. Yayında, yapımda emeği geçen kalabalık bir kadro var. Hepsi adına sizlere çok teşekkürler ediyoruz. Emek veren herkese çok teşekkürler ediyoruz. Stüdyomuzda bulunan kıymetli konuklarımıza, Nurullah abimize, orkestramıza. Bir sonraki programımıza değin efendim. Türkülerle kalın, sevgiyle kalın diyoruz. Memleket türküleriyle uğurluyoruz.
1: Tamam, ne yapalım?
0: Abi sen ne istersen, ben peşin sıra Segirt dersin gelirim işte.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Türkiye'm
5: ona kavuştu. 9-15 Mayıs arasında Bim'de inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira.
6: Biraz fazla almadınız mı?
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
11: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
10: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
12: Arslanca Enerji'nin sunduğu Aslı Olan Şarkılar başlıyor.

Evet sevgili TRT Müzik izleyenleri, bundan böyle her salı bendeniz Aslı Hünel, Aslı olan şarkılarda sizlerle birlikte olacağız. Bu ekranda olmak, sizler gibi değerli, güzel insanlara, müziği, musikiyi seven kişilere hitap edebilmek benim için çok kıymetli. Evet, ben bir yorumcuyum, evet bir ses sanatçısıyım ama bildiğiniz üzere bir kadın programcısıyım. Kadınlarla buluşmayı gerçekten çok seviyorum. Her gün evlerinizde konuk olmayı seviyorum. Ama şarkı söylemeyi de çok seviyorum. Eğitimim Türk müziği üzerine. Böyle bir fırsatla sizin huzurlarınızda olmak gerçekten bana onur verdi. Çok heyecanlıyım. Hatamız olursa efendim ilk canlı yayınımız, ilk akşamımız affola diyelim. Ve benim çıktığım dönemler yaklaşık 94 yıllarıydı. Ve aynı dönemde benimle birlikte çok özel bir ses vardı. Allah'ım genç kızları deli etti, çıldırttı. Yani girdiği her konsere binlerce kişi akın etti. Hala da öyle, asla eskimiyor. Bu gençliğini neye borçluyuz onu da kendilerine soracağız. Şimdi efendim pop müziğin çok güçlü sesi. Bebeto diyeceğim, hemen anlayacaksınız. Evet, şimdi Burak Kut geliyor. Alkışlarla lütfen.

0: Çok teşekkür ederiz.
1: Bak bütün buradaki herkes alkışlıyor. Orkestramızda bayıldık. Bu
0: çok
1: ne enerji
0: teşekkür
1: buna,
0: ederim.
1: Hoş geldin.
0: Her zamanki gibi ay, senin programın ilk programın olması.
1: Evet.
0: Sen çok sevdiğim
1: çok
0: bir sanatçı
1: ettim.
0: Arkadaşım olman.
1: Çok eski.
0: TRT Müzik'te olmak. Canlılığın heyecanıyla.
1: Değil mi?
0: Enerjimiz yüksek haliyle.
1: Şerefler verdin. Dedim ki böyle hani güzel kalpli bir insanla başlayalım ilk programımıza dedim. Gerçekten Burak öyle bir insansın. Hepimizin kalbinde hem dost olarak hem sanatçı olarak o kadar kıymetli bir yerin var ki. Gerçekten şu anda bizi evlerinde açmışlar keyifle izlerken. Senin gibi dünya güzeli bir insanla programa başlamak benim için çok büyük bir mutluluk.
0: Mahcup ediyorsun, o senin güzelliğin.
1: Teşekkür
0: hanımefendilere
1: ederim.
0: Denir dünya güzeli diye. Sağ ol, var ol.
1: Sağ
0: çok
1: ol.
0: Teşekkür
1: sağ
0: ediyorum.
1: Ol.
0: Ben biliyorsun böyle övgüler falan gelince biraz mahcup oluyorum. Ama tabii ki izleyicilerimin yıllardır beni kalplerinden hiç çıkarmadıklarını biliyorum. Hatta onlara karşı da kendimi mahcup hissediyorum. İşte böyle programlar vesilesiyle
1: hisset.
0: İnşallah gönüllerini okşarız,
1: mahcup
0: kulaklarının pasını
1: kendini.
0: Sileriz.
1: Niye mahcup hissetsin? Çok az çıkıyor, çok az görüyoruz. Neden böyle oluyor? Hayır, soracak çok sorum var da hadi bunu sorayım.
0: ya hani içine kapanık biri değilim ama ben daha çok stüdyoda vakit geçiren bir insanım. Çok üretim halindeyim. Bir sürü şarkılar yazdım. Elimde kendim söyleyeceğim birkaç albüm var. Ayrıca bazı yeni projelerin hazırlıkları var. Aslında ben kapanıyorsam yeni bir şeyin habercisidir.
1: Bir sebebi var.
0: Sebebi vardır, aynen öyle.
1: Ya şey vardır, hani kimisi böyle her an gündemde olmak için bir şey yapar. Ama sevgili Burak, hani bir
0: her
1: iş yaptığı zaman
0: olmamak için bir şey yapıyor.
1: Bir projesiyle hep var olmayı seçenlerden birisi. Ve bu benim için de çok kıymetli. Ben de öyle seviyorum. Yani tabii ki biz dışarılarda geziyoruz ama hani magazinel olmayı çok tercih etmiyoruz. Bence saygın olmayı, müziğinle var olmayı seçen sanatçılardan birisin.
0: Teşekkür ederim. Tabii onu da seven var, onu da seven var.
1: Değil mi?
0: Ya ben olduğum gibiyim açıkçası. Hani bir
1: ne
0: şey,
1: güzel.
0: Bir farklı bir görüntü içine girmek için bu davranışlara sahip değilim. Karakterim böyle diyeyim. Daha çok suskun, sakin bir adam ama sahnede bir içinden bir canavar çıkıveriyor.
1: Yani değerli izleyenler, biz şey yaptık, prova şöyle bir baktık. Dedi ki aslında bu sahne çok küçük.
0: Bu,
1: ya
0: ben
1: idare
0: burayı
1: sağlamam. Et. Bir dahaki haftaya büyüteceğiz Burak. O zaman da gelirsin.
0: Şimdi atlarsan buralardan
1: seyircilerimiz
0: şaşırmasın.
1: Valla. Şimdi Burak, sana soracak çok sorum ve dinleyeceğiz senden bir sürü şarkı var.
0: Bence daha çok müzik olsun ya.
1: Hadi o zaman. Ben de bir tane sanat müziği söyleyeyim mi?
0: Ah bayılırım.
1: Ay,
0: dinlemeye geldim zaten.
1: Şefim, devam edelim mi? Seni şöyle biraz dinlendireyim.
0: Buyursunlar.
1: Hadi
0: efendim.
1: Gel.

0: Ay çok güzel bir eser. Orkestra şefim sevgili Tarkan Ergüzel ve kıymetli orkestrasına çok teşekkürler ediyorum. Baki hocamızın eseriydi yanılmıyorsam Ben Küskünüm Feleğe. Ay sanat müziği sever misin? Söyler misin peki ara ara?
1: Tabii ki ben lise yıllarında da bazı Türk sanat müziği eserlerini, Münir Nurettin Selçuk'un eserlerini klasik düzenleme yapardık. O zamanlardan beri çok ilgim var. Tabii kendi kendime söylediğim, böyle bu konuda bir iddiam olmadığı için Türk sanat müziği eserleri var tabii.
0: Ama ben bir
1: Zeki Müren
0: şarkı...
1: mesela
0: Ya
1: muhteşem bir
0: Zeki Müren
1: yorumcu.
0: değil mi? Sanat güneşimiz
1: Aynen öyle.
0: gerçekten. O besteleri hepsini okuyacağız
1: Analiz ettim
0: inşallah.
1: yıllarca onları. Ben Batı müziğinden
0: Peki
1: gelmiş biri olarak.
0: hakikaten neden pop müziği tercih ettin?
1: Aslında ilk aldığım müzik eğitimi Batı müziği eğitimi olduğu için diyebiliriz. Ben İngilizce,
0: Öyle.
1: İtalyanca, Fransızca şarkılar söyleyerek başladım
0: Muhteşem
1: okul
0: bir şey.
1: yıllarında. Tabii ki Türk müziği de her zaman içimde kaynayan bir aşktı. Daha sonradan Türk sanat müziğini, daha Alaturka'yı, arabeski yerine giderek, hani yer altındaki stüdyolara kadar ulaşarak onları
0: Muhteşem.
1: öğrenmek istedim. Bir eksiklik hissettim çünkü kendimde. O name yapmayla ilgili falan. Tabii bu yıllar önceydi bu söylediğim. Ondan sonra çok Alaturka bestelerim, Türk sanat müziği tadında bestelerim, direkt arabesk diyecek
0: Ciddi
1: bestelerim
0: misin?
1: de
0: Verdi
1: var.
0: mi peki başka
1: Var,
0: sanatçı?
1: evet,
0: Kimler okudu
1: söyleyenler oldu.
0: mesela?
1: Birçok kişi okudu
0: Ay
1: şimdi.
0: ben de istiyorum
1: Şey
0: o zaman.
1: yaparsınız artık, arama motorlarından
0: Ben de
1: bakabilirsiniz.
0: istiyorum.
1: Seve seve.
0: Çok
1: Tamam,
0: sevinirim.
1: sözüm olsun.
0: Ya şimdi hani şarkıcılık
1: Nedir
0: başka,
1: ya, sen beste
0: sanatçılık
1: iste canım.
0: başka. Vallahi çok
1: Çok
0: sevinirim.
1: var.
0: Yeni bir
1: Buradan
0: şeyler
1: şey.
0: yap.

0: gibi oldu bir anda. Buyurun
1: vallahi
0: buyurun,
1: buradan
0: çok var.
1: Stüdyoya gidelim biz. Ya
2: zevkle
1: işte
2: zevkle.
1: müzik yapan insanlar bir araya geldiği zaman nasıl geçiyor bilmiyorum. Çünkü konumuz müzik. Öyle
2: Kesinlikle
1: değil mi?
2: öyle.
1: Şimdi senden o şarkı, yani benim hayran olduğum bir şarkı var. Bebeğim. Bence şu an evet. Bu şarkı
2: Evet,
1: işte
2: sağ
1: diyorlar.
2: olsun, onu çok
1: Dinleyelim
2: bekleyen
1: mi
2: oluyor.
1: senden
2: Tabii ki, tabii
1: bebeğimi?
2: ki sevgili Ercan Sağ, Çıfık Yıldırım
1: Ay
2: zamanında
1: nefis.
2: yaptığımız bu en uzun süre liste başı kalan slow şarkılardan biridir. Bu detayı da verdikten sonra izleyicilerimiz için
1: Harika bir
2: canlandırmak
1: detay. Ama
2: isterim.
1: bestecileri anmak o kadar değerli ki.
2: Evet.
1: Yani onların sahipleri, bu melodilerin Rabbim'den sonra
2: Evet.
1: onun sayesinde, hani yaratıcıları derler
2: Onlar
1: ya,
2: da aracı
1: Rabbimin
2: tabii.
1: sayesinde
2: Mesela Haftalar
1: gerçekten
2: Olur,
1: müthiş bir
2: sevgili
1: şey.
2: Sezen Aksu'nun çok sevdiğim
1: Üretmek.
2: askerden dönünce benim için yazdığı bir şarkıydı. Bu
1: Ne
2: şarkıda Ercan
1: diyorsun?
2: Saatçi ve Ufuk Yıldırım, onların gençliğinde mesela o kadar ağladıkları bir şarkıydı ki bana söylemek
1: Hangisi?
2: nasip oldu bebeğim de. Onların mesela gençliğin
1: Tahtalara Vur
2: şarkısı,
1: kimindi?
2: sevgili Sezen Aksu'nun bana askerden döndüğümde özel olarak yazdığı bir
1: Neden
2: şarkıdır.
1: yazdı? Ben tahmin edebiliyorum. Şu geldin sen bebek yüzlü, böyle güzel bir adam. Tahtalara vur,
2: Evet,
1: dağlara
2: çok da ara
1: taşlara.
2: vermiştim, sağ olsun
1: Maşallah.
2: bu.
1: Allah korusun. Gerçekten güzel. Herkesi nazarlardan, kazalardan,
2: Evet,
1: belalardan diyelim ve
2: temennimiz odur.
1: Burak Kut söylesin bence bebeğim.
2: O zaman buyursunlar.

0: Teşekkür ederim.
1: Harikasın.
0: Canlı yayın
1: Ay
0: adrenalini var şu anda
1: bayıldım. Bu
0: bende.
1: nedir, muhteşem. Allah seni gerçekten korusun
0: Allah
1: nazarlardan.
0: razı olsun. Bir diliyorsan
1: Maşallah.
0: 1000 senin olsun güzelim
1: Ay
0: benim.
1: hep
0: Sağ ol,
1: beraber
0: var ol.
1: olsun, hep birlikte olsun.
0: İnşallah. Sağ ol, var ol. İyi bir giriş
1: Şimdi
0: yaptık
1: bir
0: yalnız.
1: şey söyleyeyim, muhteşem oldu. Ay
0: Güzel.
1: vallahi bak, enerji geldi.
0: İnşallah ekran başındaki izleyiciler
1: Valla
0: de bu
1: inşallah.
0: enerjiyi almışlardır.
1: İnşallah. İnşallah. Hatta sosyal medya hesaplarımıza diyorum, yazın istediğiniz şarkı falan olursa arada bakayım, belki bir hop araya
0: Belli mi
1: sıkıştırırız.
0: olur
1: Belli mi
0: tabii.
1: olur?
0: Doğru.
1: Şunu da söylemek istiyorum. Ben sevgili Burak'ı aradım. Ya dedim ki Burak'cığım, gelirsen şayet benim programıma dedim, çok güzel bir iyiliğe vesile olacaksın. Aa, nasıl Aslı dedi. Şöyle dedim, izninle anlatmak
0: Lütfen.
1: istiyorum. Şimdi evet, hepimiz programlar yapıyoruz. Sağ olsunlar, bizi takdir ediyorlar. Maddi manevi birikimlerimiz oluyor ama her şey tek başına hiç güzel değil. Ben de dedim ki kazancımın bir kısmında ben hep iyilikle buluşturayım istedim. Gerçekten. Ve dedim ki bana gelecek değerli konuklarım adına, onların adına her seferinde bir iyilik yapalım. Çoğunlukla da Gazze'ye sıcak yemek göndermek istediğimi söyledim. Şimdi Burak Kut buraya sağ olsun zaman ayırdı, geldi. Bila bedel geldi. Ben de onun adına 100 kişiye Gazze'ye sıcak yemek ulaştırıyorum. Burak Kut adına.
0: Allah razı
1: Senin
0: olsun,
1: sayende.
0: harikasın.
1: Senden de Allah razı
0: Duygulandım,
1: olsun.
0: çok teşekkür ederim. Ne kadar ince bir düşünce.
1: Ne demek?
0: Takdir ve tebrik ederim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Harikasın, Allah gönlüne göre versin.
1: Amin
0: Muhteşem bir
1: cümlemizin.
0: hareket.
1: Ya çok teşekkür ederim. Çünkü iyilik bulaşıcıdır. Biraz belki farkındalık yaratırız. Bakın bir elin nesi var Burak? Hiç değil ama iki el olunca iki elin sesi oluyor. İyilik yapmaktan vazgeçmeyelim. Belki hani kötülüğe hani engel olamayız ama iyiliği çoğaltabiliriz diye düşündüm. Böylelikle bir yola çıktım. Buraya gelip bana şeref veren, değer veren tüm konuklarımız için bu tarz yardımlar yapmaya devam edeceğim. Hatta bunları da zaman zaman burada da yansıtacağım. Bu da belki bir farkındalık olur, bir
0: Tebrik
1: güzellik
0: ederim.
1: olur.
0: Bunu canlı yayında açıkladığın için
1: Çok teşekkür
0: sağ ol,
1: ederim.
0: var ol.
1: Sen de
0: Gelecek
1: sağ ol.
0: konukların
1: Beni
0: içinde bir hayra
1: kırmadın.
0: vesile oluyorsun. Çok tatlısın,
1: Amin. Çok
0: harikasın.
1: teşekkür
0: İşin
1: ederim.
0: gücün rast gitsin derler.
1: Amin.
0: Bütün yayınların
1: Ya
0: iyi
1: bir şey
0: gitsin bunun
1: söyleyeyim.
0: üzerine.
1: Emek veren herkesin Rabbim yolunu açık etsin. İyi insanlardan olmayı bize nasip etsin. Şimdi bir tane de ben şarkı söyleyeyim mi?
0: Buyursunlar, bekliyoruz efendim,
1: Hadi o
0: heyecanla.
1: zaman. Peki sen de eşlik et lütfen. Nasıl?
0: Tamam.
1: Ben sana arada böyle eşlik
0: Tamam
1: ediyorum.
0: tamam
1: Sahne çekilir
0: serbest,
1: mi?
0: her şey
1: Tamam, her
0: serbest.
1: şey serbest.

0: Acık bir ara. Arslanca Enerji'nin sunduğu Aslı Olan şarkılar devam edecek.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
3: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: Arslanca Enerji'nin sunduğu Aslı Olan şarkılar devam ediyor.
4: Sizlik. Buyurun.

0: Buralar yıkıldı. Bak gördün mü herkes yıkıldı burada. Herkes
1: Kıymetli
0: alkışlıyor.
1: müzisyen arkadaşlarım için de bir canlı
0: Muhteşem
1: yayında
0: sağ
1: alkış rica ediyorum.
0: Evet, en büyük alkış
1: Evlerinizden
0: değil mi
1: de. Sağ olun, var
0: orkestramıza?
1: olun.
0: Çok teşekkürler ediyoruz
1: Harika bir icra. Çok
0: gerçekten. Çok
1: teşekkürler.
0: teşekkür ediyorum.
1: Senin de bu güzel
0: Ay
1: atmosferinden dolayı ben de
0: nefis.
1: biraz
0: Ay harikasın.
1: coştum.
0: Peki hazır coşmuşken bir şey soracağım. Şimdi çok güzel eserlerin, şahane şarkıların var. Bir şarkı olsaydın senin şarkılarından sen hangisi olurdun?
1: Zor soru tabii. Benim şarkıların sözleri güzel soru bu arada. Benim şarkıların sözleri, yani kendi yazdığım şarkılar var. Mesela
0: Evet.
1: ben ilk tanınma şarkım sevgili Feyyaz Kuruş'un Benimle
0: Ya
1: Oynaması
0: benimle
1: mesela.
0: oynama.
1: Aslında o kadar uygun ki bana.
0: Değil
1: Şu
0: mi?
1: anlamda hani benim de bir tarafında böyle bir çocuksu ruhumu
0: Hı
1: kaybetmiyorum. Bir
0: hı.
1: yaramaz bir çocuk da var. Hani bir oyun oynarlarken bazen hala konsol oyunları falan da oynuyorum. Yani benimle oynama, şansını zorlama.
0: Ha
1: O bana uyuyor.
0: bak.
1: Onun haricinde tabii rock and roll da seviyorum.
0: Hı
1: Ya
0: hı.
1: birçok şarkı beni anlatıyor ama nereden geldim, nerelere gideceğim mesela. Onun
0: Aa
1: şu anki
0: tabii.
1: felsefesi benim için
0: Nerelere
1: başka.
0: gideceksin o zaman?
1: Allah
0: Müzik ayıtı
1: biliyor
0: olarak
1: inşallah.
0: soruyorum.
1: Yani ben
0: Müzik olarak soruyorum. Müzikte
1: müzikte
0: Burak ne
1: şöyle.
0: yapacak? Evet.
1: Şimdi ne söylesem hani kendini halleniyor gibi algılanabilir ya. Ben
0: Estağfurullah.
1: kendimi çok doldurmaya çalışan bir adamım.
0: Çok
1: O sanatçı
0: dolusun çünkü.
1: kavramının altını
0: Çok dolusun.
1: doldurmaya çalışan bir insanım. Çok şarkı yazıyorum bu aralar değil, birkaç senedir üst üste. Yani kendi payımı yaklaşık birkaç tane albümde toplanabilecek eserim var.
0: Oo, evet, buradan
1: Bunları
0: duyurulursa
1: paylaşmak istiyorum.
0: ne
1: Tabii ki
0: güzel.
1: hani bu bir şey anonsu değil. Yani
0: Yok ama.
1: yapımcılık başladı. Buyurun gelin gibi yanlış anlaşılmasın. Çünkü bir söz verip sonra
0: Ama
1: altında kalmak
0: bu çok
1: istemem.
0: değerli bir şey.
1: Yani
0: Anlatabiliyor
1: benim
0: muyum?
1: mesela o
0: Tabii ki, ne mutlu.
1: şarkılarla özdeşleşeceğine inandığım, sesini beğendiğim insanlara
0: Ha, gençlere yol
1: evet.
0: açacak mısın? Onu sormak
1: Elimden
0: istiyordum.
1: geldiğince yapacağım bunu.
0: Çünkü bu işi yapmak isteyen
1: Sürpriz
0: birçok genç
1: starlarımız olacak.
0: kardeşlerimiz var.
1: Var, var, var.
0: Anlatabiliyor muyum? Mesela ben de bu programın vesilesiyle onların da zaman zaman sesini buradan duyurmayı çok
1: Aa, ne iyi
0: istiyorum,
1: olur.
0: arzu ediyorum.
1: Ne iyi
0: Bunu
1: olur.
0: da yapacağım Allah izin verirse. Peki
1: İnşallah.
0: sen bizden sonraki nesiller için çok güzel eserler bırakıyorsun ve yeni genç kardeşlerimize yol açacağım demiştim. Biz biraz konuşmuştuk. O
1: Evet.
0: tüyoyu da aldım. Var
1: Evet.
0: mı böyle bir
1: Var.
0: şeyler?
1: Yani bu
0: Helal
1: bilgi
0: olsun.
1: birikimi yanımda götürmeyi düşünmüyorum. Ben de çünkü
0: Helal
1: gençlik
0: olsun.
1: yıllarımda çok peşine düştüğüm üstad, müzisyen abilerim oldu. Bazıları beni kapısını açmadı falan. O yüzden benden birileri bir şey sorduğu zaman mutlaka gönülden cevap vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi çok üretken biriyim ben. Fazlasıyla zaten eser var ama tecrübe biliyorsun çok iyi bir yol arkadaşı. Dediğim gibi ben bu işin üzerine tepindim. Hani eğitimin aslında çok faydası var. Özel Allah vergisi
0: Gayet
1: yetenekler var
0: tabii.
1: ama üzerine tabii ki
0: Ha,
1: çalışmak önemli olan. Ben de
0: muhakkak.
1: dediğim gibi bu birikim yanımda götürmeyi düşünmüyorum. Şu anda da halihazırda bazı projeler var. Yakın zamanda canlı yayındayız diye şu an henüz söyleyemeyeceğim ama çok kısa süre içinde bir büyük bir
0: Nefis.
1: sürprizle
0: Vallahi
1: karşılaşabilirsiniz.
0: harika.
1: O var.
0: Harika. Ne güzel haberler.
1: Sürekli
0: Ben
1: üretim inşallah
0: biliyor
1: sonra.
0: musun Burak'cığım çok çok mutlu oldum. Seni şimdi böyle yakından hani bilmeyen tanımayan biraz snob. Biraz acaba hani böyle yanına
1: Kim diyor onu
0: yaklaşsak
1: ya? Of.
0: konuşur mu? Öyle bir şeyim var.
1: Var mı?
0: Çünkü böyle ışıklı bir çocuksun. Starsın.
1: Estağfurullah.
0: Böyle gerçekten ben biliyorum yani seni böyle kovalayan insanlara biz tanık olduk. Hala da görmekteyiz. Ama senin gibi hala genç olup üreten bir kişinin ardımızdan gelen genç kardeşlerimize destek vereceğini duymak beni acayip mutlu etti. Neden derseniz efendim yani birçok projelere imza atmış birçok önemli isimler hala aman o dursun ben yapayım aman onu da ben yapayım o çıkmasın ben çıkayım dediği için bu kadar genç olup gençlere benim gibi ben çünkü çok seviyorum bunu beni yakından tanıyan ve takip edenler biliyor. Bu duruşun ve bu isteğin beni çok mutlu etti. Hep var ol,
1: Çok teşekkür
0: ailenle
1: ederim.
0: hep mutlu ol ve güzel şeyler yap bizim
1: Bir
0: için.
1: tanesin. Çok sağ ol. Bir diliyorsan bin senin
0: Ay
1: olsun.
0: amin.
1: Bazı insanlar hani bunu yapmak için dünyaya geldiğine inanır ya. Ben de öyleyim. Yani belli bir yaşa kadar ne
0: Çok güzel.
1: yapacağımı bilmiyordum. Sonra müzikle tanıştıktan sonra anladım ki müzik benim.

0: aşkım, ben bunun için doğmuşum ve helal günün sonunda ediniz. Da müzik olmaya çalışıyorum.
1: O zaman bir müzikle devam edelim.
0: Edelim.
1: Hadi bir şefim, aldırma diyelim mi? Sen de lütfen eşlik et.
0: Tamam, tamam.
1: Hadi bakalım.
0: Bildiğim bir şarkısı.
1: Biraz böyle sanat müziğinin dışına çıkıyoruz ya.
0: Tamam.
1: Aldırma.
0: Tamam.
1: Hadi
0: tamam.
1: bakalım, aldırma diyelim.

0: Teşekkürler. Harikasınız.
1: Şarkılar.
0: Harika. Ya zaman nasıl çabuk geçiyor? Ne kadar vaktimiz var yönetmenim? Ne diyorsunuz? Son 2 dakikamız mı var?
1: Aa.
0: 12 mi? Ay çok şükür. 12 varsa biraz bir şeyler konuşup söyleyelim valla. Seninle güzel bir şarkı yapalım yine böyle bir ters köşe bir şey. Benimle oynamayı okudun mu, söyledin mi?
1: Söylemedim henüz.
0: Ay sırada yok mu benimle oynama?
1: Söyleyeyim. Tabii onu birader lafı geçti tabii ki.
0: Hadi benimle oynama gelsin.
1: Gelsin.
0: Buyurun.
1: Bekleyenler için. Benimle oynamayın baştan söylüyorum.
0: Evet. Niye benimle oynamayın?

0: Elvis Presley'i bağladım en sonunda.
1: Çok iyiydi ya.
0: Biraz da hareketli mi?
1: Kaç yaşındaydın bunu söylediğinde sen?
0: Ya yaklaşık bu yaşlarda.
1: Ay dur bir su içeyim. Neyi söyleyelim yönetmenim?
0: Çok şeker.
1: Ay olanlar olduğu söyleyelim vallahi. Olanlar oldu burada sarsıldı stüdyo Burak evet. Kut geldi. Zıpladı zıpladı. Ay ne enerji.
0: Yerini oturttuk.
1: Bana bak sus o yaşlarda söylüyorduk. Şimdi biraz da.
0: Karıştırmayalım o yaşları. Ben
1: oraları karıştırmayalım.
0: Şu an.
1: Bir tane bir kızım vardı değil mi?
0: Evet kızım Ay, var. Adancı.
1: Bir tane değil mi? Buradan tane, öpüyorum evet. Ben de onu. Eşine ve evladına da sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu evet. Arada efendim başta değerli eşim olmak üzere sevgili Savaş Fatin. Göndermiş olduğunuz evime ve buraya çiçekler için çok çok teşekkürler ediyorum. Var olun. Bu arada asıl olan şarkılarda emeği geçen başta orkestra arkadaşlarım sevgili Tarkan Ergüzel. Raci'cim hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yönetmenimize, yapımcımıza, kanalımızda bize inanan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani bana bize deyince hani Burak'la beraber.
0: Yok yok.
1: Ya Burak senle her platformda olurum. Adam gibi adamsın.
0: Sağ olun.
1: Beyefendisin. Çok düzgünsün. Allah. Çok
0: sağ ol.
1: Yani
0: sağ ol.
1: Çok
0: sağ
1: güzel insansın. Bilim
0: mukabele
1: güzel
0: ben
1: insana.
0: De öyle.
1: Valla ama olanlar oldu.
0: Oldu mu?
1: Buyurun şefim.

0: Ay çok
1: Tebrikler,
0: teşekkür
1: çok
0: ediyoruz.
1: yakıştı bu şarkıda sana.
0: Valla bitti.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Vay be.
0: Gerçekten bitti hayatım. Son bir şarkıyı da birlikte söyleriz.
1: Söyleriz.
0: Haftaya Salı efendim. Ben tekrar buradayım. Sizleri bekliyorum. Yine çok kıymetli bir konuğumla birlikte. Sen ne söylemek
1: Seni
0: istersin?
1: tebrik ediyorum. Değerli müzisyen arkadaşlarını tebrik ediyorum. Belli ki her hafta burada müzik şöleni yapacaksınız. Sen zaten güzelliğinle, iyi kalbinle her zaman ekranı dolduran, beni de çok
0: Çok
1: sevdiğim bir
0: teşekkür ederim.
1: arkadaşımsın. Sana
0: Çok teşekkür
1: başarılar
0: ederim.
1: diliyorum.
0: Çok teşekkür
1: Düşündüğünden de
0: ederim.
1: daha iyi geçsin
0: Ay
1: yayınların inşallah.
0: amin. Hepimizin işini gücünü Allah rast getirsin efendim. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ve Salı günü yine aslı olan şarkılarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, hoş kalın, bizimle kalın. Buyurun şefim devam edelim.

0: Arslanca Enerji'nin sunduğu Aslı Olan Şarkılar sona erdi.
1: Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor. Bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
6: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
2: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben dururum.

0: Alayım. Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Artık bir süre bizim müziğimizin misafiri olacaksınız. Hepiniz ekranları başına da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş geldiniz. İlk şarkımız Seyre Dursun Aşk ile başladık. Çok değerli bir şarkıdır bizim için. Sözleri Gülşen'e ait olan, müziğini de Ozan Çolakoğlu ve Gülşen birlikte yapmışlar. Zaten kendileri de karı kocadır. Çok evet. Da güzel bir çifttir. Bu güzel şarkıyı yaptık. Şimdi sırada ne var?
0: Aslında sıradaki şarkıdan önce bir küçük bir hikayemi anlatayım.
1: Tabii ki, lütfen.
0: Bu albümün, Gülşen'in albümündeki akustik versiyonunda da Udu Cümbüş'ü ben çalmıştım zaten sevgili Ozan.
1: Çalmadığın bir parça yok zaten.
0: Estağfurullah. Artık gençlere devlet. Sevgili Ozan Çolakoğlu ile de senelerdir çok fazla çalışırız. Birlikte müzik yapıyoruz. Orada Ozan'a demiştim ki, Ozan dedim, ben bu şarkıya dedim aşık oldum. İnanılmaz güzel. Bir gün dedim bu şarkıyı sizden isteyeceğim dedim. Ama dedim doğru zamanı gelince. Gerçekten 10 senelik bir hikayesi vardır. Sonra bu projemize istediğimde de dedik ki zamanı geldi. O da zaten sen bu şarkının ilk hayranıydın. Daha çıkmadan.
1: İlk de talibi olmuşsun tabii, belli
0: ki. İlk hayranı benim şarkının. O yüzden de nezaketleri için buradan her ikisine de teşekkür etmek istedim. Evet, Murat'cığım ne varmış bakalım sırada?
2: Devam edelim. Sıradaki parçamız Paramparça. Yine sözümüzü Teoman'a ait. Paramparça diyeceğiz.

0: Murat, gerçekten inanılmaz bir yorum oldu. Biz burada eridik yani, hep beraber coştuk.
1: Teşekkür
0: Seyircilerimize
1: ederim.
0: De aktarabilmişizdir, umuyoruz bunu. Çok güzel yorumdu gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olasın.
2: Uzun senelerdir duymayı istediğimiz bir yorum aslında. Özlem
0: tam
2: çektiğimiz bir yorum
1: teşekkür
2: oldu.
1: Ederim.
2: Ruhuna
1: teşekkür
2: sağlık
1: ederim.
2: Ruhuna sağlık.
1: Teşekkür ederim efendim, çok sağ olun.
0: Şimdi yapacağımız şarkı da...
1: Sevda. Sevda diyeceğiz.
0: Haydi yapalım o zaman.

0: Murat'cığım, ağzına sağlık. Arkadaşlar, emeklerinize, ellerinize sağlık.
1: Sağ
0: gerçekten sevda kelimesi çok güçlü bir kelime ve bu eserde de bunun hakkını fazlasıyla vermişler. Aysel Gürel de resmen döktürmüş. Sevdanın hakkını vermek lazım aşkın. Çok özel duygulardır.

0: ki bize bahşedilen ve nasip edilen şeylerin hakkını vermeye gayret göstermezsek de ne olur bilmiyorum. Bence kendimizi iyi hissetmeyiz. Toplum olarak aslında ne yaparsak yapalım, sevda olsun, mesleğimiz olsun, yapacağımız her ne var ise onun için mücadele etmek ve o doğrultuda yürümek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ben Göktuğ'dan bir şarkı istesem.
0: Lütfen.
2: Lütfen.
1: Sözleri Sezen Aksu'nun ve müziği Levent Yüksel'e ait olan çok güzel bir şarkı var. Hazır mıyız?
0: Vallahi bakalım.
2: Ben
1: hazırım. Medcezir diyelim.
2: Levent Yüksel şarkıları
1: okey. Medcezir diyelim. Olur mu?
2: Olur abi, tabii ki de.
1: Hadi bakalım, sendeyiz.

0: Canım kardeşim benim, Göktuğum, ağzına yüreğine sağlık vallahi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Müthiş bir yorum oldu.
1: Sen yani, isteyince böyle oluyor.
0: Aşkla böyle dinledim vallahi.
1: Çok sağ ol.
0: Ağzına yüreğine ederim. Sağlık. Tabii ki iki büyük yaşayan efsanenin
2: müthiş eseri.
0: Müthiş eseri. Sezen Aksu ve Levent Yüksel. İki büyük efsanenin bu güzel eserini seslendirdiğiniz için sana sonsuz teşekkür
1: ben
0: ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
2: Buradan Sezen Aksu'ya kucak dolusu sevgiler. Bize emekler için çok çok teşekkür ediyoruz Sezenciğim. Şimdi sıradaki eserimiz gerçekten bir başyapıt. Bir başyapıt. Evet. Sıtkı Baba'nın sözlerine Ali Ekber Çiçek'in o bağlamasıyla yaptığı efsane dokunuş. Bugün ben bağlama virtüözüm diyen o rahleden bir geçmek zorunda gibi.
1: Kesinlikle.
2: İnanılmaz. Ama şöyle tabii ki ben gitarla ya da bu enstrümanlarla biraz kusurlar olur. Şimdiden affola diyerek girelim bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi. Buyurun.

0: Evet sevgili dostlar, sadece Haydar Haydar değil, bu Anadolu'da o kadar güzel, o kadar değerli eserler, formlar var ki biz en önemlilerinden bir tanesine şahit olduk.
1: Evet.
0: Müthiş bir eserdi.
2: Çok da coşku veriyor insana açıkçası.
0: Şimdi söyleyeceğimiz eser de arabesk müziğin İstiklal Marşı.
1: Evet.
2: Şakir Askan ve Burhan Bayar'ın en iyi eseri olabilir mi birlikte yaptıkları?
0: Benim kalbimdeki en iyi, doğru söyledim vallahi. Hadi bakalım.
1: Okumaya çalışalım, evet. Kaş kadeh kırıldı diyelim.
0: Hadi bakalım.
1: İlk taşlarından birini okuyalım inşallah.
3: Kaç kadeh kırıldı, sarhoş gönlü.

0: Muratçığım, ağzına sağlık. Gerçekten
1: teşekkür ederim,
0: enfes bir icra oldu. Arkadaşlar, sizin ellerinize sağlık. Samet'im, harika bir introydu. Sağ olasın. Şimdi Burhan Bayar'ın bu harika bestesinden sonra biraz Sabahattin Ali hakkında konuşmak
2: lütfen
0: lazım.
2: Lütfen abi, lütfen.
0: Sabahattin Ali kendisini memleketi için feda edebilecek düzeyde çok önemli bir vatansever ve edebiyatçıydı. Bütün eserlerini, neredeyse bütün eserlerini Sinop Cezaevi'nde yazdı. Yine o eserlerinden bir tanesini biz şimdi icra edeceğiz. Gerçekten Sabahattin Ali'nin her eserini söylerken ben çok duygulanıyorum. Çünkü hayatımıza ilham olmuş insanlardan bir tanesi. Edebiyat çok önemli bir kalem arkadaşlar. Yani matematik hayatı belki yönlendiren, hani sağlığa ihtiyacı olan matematikçiye gidebilir ya da bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Bunun içinde gerçekten aşk dolu olmak lazım, sevgi dolu ve vatansever, yani büyük bir seviyede olmak gerekiyor. Edebiyatçı olmak da kolay değil. Sabahattin Ali'yle yad ederek bu eseri şimdi birlikte seslendirmeye çalışalım. Sevgili Semih'ciğim, öncesinde şöyle bize bir güzel bir Hicaz göster. Sonra girelim bakalım eseri ne oluyor.

0: Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Rahmet olsun. Allah mekanını cennet eylesin.
1: Amin.
0: Aldırma gönüllü Edip Akbayram'dan duyduk. Tabii.
2: Edip Akbayram'la özdeşleşmiş bir şarkıdır. Müziğini de Yavuz Örten yapmıştır, sevgili Yavuz Örten. Fatih abim de çok güzel bir girizgah yaptı şarkıya.
1: Aslında ben Edip Akbayram taklit ederek başladım ilk şarkı söylemeye çocukken. Çünkü çok seviyordum.
2: Bir de muhtemelen senin çocukluğun zamanı Edip Akbayram çok da şeydi, ünlüydü.
1: Evet, yaşlıyım ben. Demek istediğim. Edip Akbayram her zaman ünlüydü aslında. Çünkü o kendi tarzında bir ekol. Hani yanına ikinci bir kişiyi koyamıyorsun.
2: Yok, evet, çok doğru.
1: Öyle şahsına münhasırdı. Bir de gene tanışabildiğim için de çok çok çok mutluyum. Çok özel duruşu olan.
2: Tanışmadığın herhangi bir kimse var mı?
1: Var. Var. Tabii ki var. Ama şöyle, yaşadığım dönem, hani ilk böyle gençliğim, müziğe bulaştığım zamanlar 90'lı yılların başıydı tabii ki ve çok verimli bir dönemdi o dönem. Şimdi gençler de amma da taktılar bunlar 90'lara. Hep herkesin ağzında bir 90 var diyor. Tabii ki bazıları da 80'leri konuşuyor.
2: Tabii.
1: Bu Paris'te Bir Gece filmi gibi. Herkes bir önceki dönemi hep böyle önemsiyor ve özlem duyuyor. Biraz da nostaljik ruhlu insanlar olduğumuz için de olabilir bu. Sizler gibi siz nasıl gençliğinize sahip çıkıyorsanız biz de kendi gençliğimize özlem duyuyoruz. İlk dinlediğimiz şarkılar, ilk aşklar, ilk heyecanlar, ilk futbol oynamaya başladığım zaman, yani ilklerin bir enteresanlığı vardır ya. O yüzden biraz da bizim sohbetimiz o yüzden hep 90'lara 80'lere böyle öykünme gibi oluyor. Yine hatta ne 90'ı ne 80'i, 70'lerde ortaya çıkan yine büyük bir üstadın eserine gireceğiz. Evet. O saçlarıyla, yüzükleriyle.
2: Çocukluğumuzun.
0: Tabii.
1: Benim bile çocukluğum artık sizin her olmadığınız dönemlerde.
2: Yani şöyle ki, ben de çocukluğumdan hatırlıyorum. Bu arada sevgili Barış Manço'ya buradan Allah rahmet eylesin diyoruz. Çok çok sevdiğimiz bir müzisyen, düşünür, felsefeci demek istiyorum. Çünkü görüşleri de çok iyidir. Yani sadece çocuk şarkıları gibi şarkılarla bilinmemekle birlikte çok özel şarkıları da vardır. 2023 diye bir şarkısı vardır.
1: Hmm.
2: Bilir misin bilmiyorum. 2023'ten bahseder birazcık.
1: Yok, bilmiyorum.
2: Çok özeldir mesela. Hani geleceği görüşü açısından da çok önemli bir sanatçımızdır kendisi.
1: Zaten söylenmeyeni söyleyen.
2: Evet.
1: Bestecilerden, evet. Söz yazarlarından. Şimdi biz eseri icra etmeden önce sizlerle galiba vedalaşıyoruz. Aşk ve Ötesi programımızın yine sonuna geliyoruz arkadaşlar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Sen. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
9: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
10: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
9: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

kaldım bir ipin ucunda. Gerildim durdum ben yokluğunda. Bir avuntu aradım durdum gecenin kör boşluğunda. Yüreğim dağdan düşen bir yaprak, gözlerim gökten

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

Müzik burada. Eğlence burada. Coşku burada. Birbirinden güzel ezgileri ve

Evet, herkese merhaba. Bu Arada Sıra şarkısıyla başlamak istedik bugün Sinan'la sahnede. Çünkü bu da çok olmuş ya. Bu tabii ki 2011 falan demek istiyorum. Yani küçücüktük o zamanlar. Şimdi ne oldu ben anlamadım. Çok çabuk geçiyor ya. Neyse, bu şarkı çok güzel. Ajdem'e de buradan selamlar. Onu da çok severim. Daha bu sabah konuştuk onunla da. Onu da çok sevdim. Bir kere daha söylüyorum. Çok büyük bir şans tabii Ajda'yı tanışıyor olmak, onunla çok şarkılar yapmak falan. Hepsine teşekkür ederiz. Bugün yine beraberiz. Çok tatlı ve çok özel bir konumuz var. Sercan bizde yaklaşık 15 yıldır olduğu gibi. Sercan Barutçu, Enes Yolcu. Bu da herhalde Enes ne oldu be? 7 yıl olmuş mudur? 7 yıldır. Bu küçücüktü böyle. Küçük Emrah'la dolaşıyorlardı böyle küçük Enes olarak yan yana. Şaka yapıyorum tabii. Enes'cim büyük yetenek. Hepiniz çok seviyoruz. Sokakta çok güzel ilgi var bu programa. Bu programa vakit bulup enerjimiz oldukça devam edeceğiz inşallah. Anneler, teyzeler var, yanağımı sıkan, arkamdan koşan arkadaşlarımız var. Bu programı izleyen, tahmin ettiğimiz yerlerde izleniyor. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı oldu. Ve her bölgede yayın yapan tek müzik kanalı. O yüzden burada varız. Çok teşekkür ediyorum. Hem yapımcıma hem TRT ekibine, herkese. Müthiş bir ekip var burada. Her zaman arkadaşlarımız da içeride. Çok emek var tabii. Karşında alıyoruz. Sağ olun, var olun. Şimdi bugün çok değişik bir konum var. Değişik yani bence. Evet. Çünkü adının başında başka bir isim koymuş. Soru işareti koymuş. Öyle diye diye herkesin tanıdığı birisi olmuş. Çünkü normalde soyadı Takan. Ama o kim Bureyan diye diye dikkat çekmiş. Akıllı bir strateji. Ben severim böyle işleri. Ve ondan sonra çok güzel bir kitle sağlamış kendine. Bugün de canlı canlı şarkılar söylemeyi teklif ettik. O da kabul etti sağ olsun. Kısacası, uzun lafın kısası, Sinan'la sahnede bugün. Kim bu Reyhan değil, çok iyi tanıdığımız Reyhan. Reyhan Takan Sinan'la sahnede. Alkışlarla.

0: Teşekkür
1: Gördüğün gibi stüdyo ayakta. İçeride normalde
0: Çok teşekkür ederim.
1: on binlerce kişi alışır. Burada 5 kişi var ama onlar kadar ses çıkıyor. Hoş geldin tekrar.
0: Hoş
1: Ayağına
0: bulduk
1: sağlık. Gel canım.
0: efendim.
1: Karadeniz'de bir göndermeyle başladın.
0: Evet,
1: En son burada
0: Karadeniz'i seviyoruz.
1: ben de en sevdiğim bölge söylüyorum her zaman. Bütün bölgeler içinde en sevdiğim bölge. Ben bir Marmaralı olmama rağmen keşke Karadeniz... Hatta Resul burada birkaç gün önce konuktu. Geçen programlardan birinde. Ve onunla da galiba düetin var.
0: Evet,
1: Değil mi?
0: daha yeni yaptık ama benim sesim niye bugün çıkmıyor
1: Çıkıyor.
0: konuşurken?
1: Şarkı söylerken
0: Dün
1: çıktın.
0: çok
1: Önemli değil.
0: üşüttüm, o yüzden
1: Harbi
0: olabilir.
1: mi?
0: Dün
1: Geçmiş olsun.
0: elektriklerim gitti
1: Neden?
0: ve site yönetimi yapamadı elektrikleri.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Şarteller attı.
1: Acaba kim
0: Benim de
1: buraya...
0: şarteller attı o sırada.
1: Eyvah eyvah ya.
0: Evet, maalesef biraz üşütmüş olabilirim. Çok özür diliyorum
1: Acaba
0: bunun
1: aralarında
0: için.
1: konuşuyorlar mı kim buraya yandı yani bu olay çıkaran şaka yapıyorum.
0: Kim boğuldum hala bulamadık henüz ama şimdi biraz
1: Ama
0: Karadeniz'le
1: çok
0: devam
1: güzel
0: ediyorum.
1: söylüyorsun ya. Yani bu
0: Gerçekten.
1: çok yakışıyor sana.
0: Çok teşekkür
1: Resul'e
0: ederim.
1: yaptığınız şarkı da bayağı başarılı oldu.
0: Çok güzel oldu. Sevgili Enes Yolcu ile beraber
1: Enes'in
0: zaten.
1: düzenlemesi zaten
0: Evet.
1: evet. Enes o
0: İnanılmaz
1: Karadenizler'de
0: güzel bir işti.
1: çok iyi yapıyor altyapıları. Peki böyle bunlardan devam etme düşüncen var mı Karadeniz'i bir tane daha yapayım gibi?
0: Şu an Karadeniz'den devam etmek istiyorum
1: Değil
0: aslında.
1: mi?
0: Evet.
1: Ne güzel bir fikir.
0: Yolculuğum artık o yönde olacak.
1: Çok iyi fikir. Biz de Resul'le bir tane düet yapacağız. Ona bir Karadeniz şarkı
0: Oh,
1: yazdım.
0: süper.
1: Var benim de şeyde var. Gel yanıma tut geliyorum yar. Ekin.
0: Ekin Uzunlar.
1: Evet
0: Ekin
1: bu.
0: Uzunlar'la da düetimiz var. O
1: Ekin'de de
0: da
1: var senin.
0: evet, o da bayağı
1: Aslında o
0: sevilmişti.
1: Ekin Uzunları şarkısı var. Ona, bir de Simsiyah'ım var Ceceli'de.
0: Çok
1: O da
0: severim.
1: biraz Karadeniz var aslında
0: Çok
1: benim
0: severim.
1: şarkılarda. Güzel bölge ya. Her zaman hani
0: Evet.
1: karşılığı var. Burada en çok Karadeniz'de izleniyormuşuz biz de. Onu da araştırmadan söyledi Defne Hanım bize. O yüzden selamlar herkese buradan. Peki
0: Selamlar
1: bu
0: olsun.
1: iyi strateji ya. Kim Burayan? Nereden çıktı? Sen mi buldun bu ismi?
0: Ben bulmadım aslında. Ben çok küçüktüm. Yani 14 yaşındaydım.
1: Ha, Kim Burayan
0: Sonra bir
1: diyorsun.
0: çocukta gördüm bunu. O zaman çok popülerdi bu isimler.
1: Ha, öyle
0: Ben
1: başlıklar var.
0: şuyum, ben buyum
1: Ha.
0: falan. Ben de Kim Bu'yu koymuştum öyle önüne.
1: Ama senle patladı bu iş.
0: Benle
1: Kim
0: patladı.
1: Burayan diye değil
0: Evet,
1: mi?
0: sonrasında ben patlayınca isim de patladı. Herkes Kim Bu,
1: Sen
0: Mustafa,
1: sosyal
0: Kim Bu
1: medyada
0: Ahmet. Evet,
1: büyüyenlerdensin değil mi?
0: sosyal
1: Daha
0: medya.
1: influencer gibi bir durumda mıydın ondan önce yoksa?
0: Evet, şöyle ben sadece fotoğraf paylaşıyordum sosyal medyamda. Sonrasında bir gün Hey Gidi Karadeniz videosunu çektik. Arkadaşım çekti, 15 saniyelik bir video. Story'me koymuştum ben. Arkadaşım da dedi ki hemen bunu post atıyorsun. Ben de postladım. Bir baktım. 50 bin
1: İnanılmaz.
0: takipçi,
1: Vay.
0: 90 bin.
1: Bir
0: Her
1: şeyler
0: ay böyle
1: oluyor.
0: 100 bin artıyordu
1: Bir şeyler
0: işte.
1: oluyor dedin.
0: Sonrasında Mustafa Ceceli ile beraber ıssız duvarları yaptık zaten. Öyle ilerledik.
1: Şimdi Reyhan Tagan diye mi? Yani şey başladım sen de. Ya ben artık normal isim soyisim devam. Değil mi?
0: Kesinlikle
1: Bir yerden
0: evet.
1: sonra sıkılır
0: Şu
1: çünkü
0: an o
1: insan.
0: kadar pişmanım ki.
1: Ama
0: Öyle de
1: işte.
0: demek istemiyorum ama.
1: Şimdi şey başladı. Burayan Orayan mı acaba? Değil mi?
0: Evet. Şimdi bulmaya çalışıyorum. Çünkü bir yandan pop yapıyorum, bir yandan Karadeniz, bir
1: Karadeniz
0: yandan
1: var.
0: arabesk.
1: Arabesk var.
0: Her şey var. Oturtamadık onu.
1: Seviyorsun ama şarkı söylemeyi.
0: Seviyorum.
1: Sahneye
0: Çok
1: almayı da
0: seviyorum. Evet,
1: seviyorsun.
0: çok seviyorum.
1: Herhalde 5 yıl oldu mu?
0: Doku,
1: Başladı.
0: 9 yıl
1: Dokuz,
0: oldu.
1: ama ufak
0: Sahneye,
1: tabii.
0: sahnelere 2 yıldır başladım. Biraz bende anksiyete vardı.
1: Atlattın mı
0: Panik.
1: onu?
0: Şu an
1: Çok rahatsın.
0: atlattık.
1: Şimdi mesela geldi
0: Evet.
1: mükemmel bir şekilde.
0: Çıkana kadar böyle problem olmuyor sahnede. İkinci şarkıda
1: Peki
0: tozu
1: küçükken hani
0: yutturuyoruz.
1: ilk o yaştan hani sesin ne güzel kızım diye okul çevresi mi keşfediyor ailem mi?
0: Benim anne tarafı müzikle ilgileniyor zaten.
1: Öyle
0: Full
1: mi?
0: hepsi. Teyzem daha
1: Onların
0: öncesinde
1: ellerinden öpüyoruz mu?
0: program sunuyordu o da. Bıraktı.
1: Hmm.
0: Ben şimdi devam ediyorum
1: Devam
0: onunla.
1: ettiriyorsun.
0: Evet.
1: Ne güzel. Şimdi tabii Reyhan Tagan olarak artık seni. Değil mi? Her yerde
0: Evet.
1: anons
0: Evet.
1: ediliyor.
0: Evet.
1: Ve galiba Belalı mı seçmişsin?
0: Evet, Sezen Aksu
1: Sezen Aksu
0: Belalım.
1: Belalı.
0: Çok severim Sezen
1: Yakışır
0: Aksu'yu.
1: da.
0: Çok
1: Sezen'e de buradan
0: teşekkür
1: selamlar.
0: ediyorum.
1: Onunla da çok güzel 2-3 yılımız geçti.
0: Selamlar
1: Ben
0: olsun.
1: küçükken.
0: Ne
1: Kanlıca'da.
0: mutlu.
1: Evet. Ondan sonra oradan ayrıldım. Ama bu şarkılar hiç ölmüyor. Geçen gün onu bir programda konuştuk. Belalı mı yaptık mı bilmiyorum ama yani o zaman hele Onda Tüm zamanından kalan şarkılar ölümsüz. Gerçek bir halk
0: Kesinlikle.
1: ozanı Sezen'de.
0: Kesinlikle.
1: Ona da buradan selam çakalım. Şimdi
0: Selamlar
1: Reyhan
0: olsun.
1: Tagan'dan kim bu deyip durmayın artık. Reyhan Tagan'dan Belalım Sinan'la sahnede.

0: Bravo.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ağzına sağlık. Senin bütün ekibin de burada. Onlar da alkışlıyorlar seni sürekli görüyorum.
1: Teşekkürler, teşekkürler.
0: Destek aileden de var. Çevreden de var
1: Evet,
0: değil mi?
1: sonuna kadar herkes
0: Peki
1: destek.
0: şey oldu mu hiç? Kızım acaba bir konservatuara mı gitsen falan, hani aileler sever ya.
1: Konservatuvara gidiyordum, dondurdum.
0: Neden? Pandemi zamanı
1: Gitmedi
0: mı?
1: ya. Evet, tam pandemi zamanına
0: Hmm,
1: denk geldi bir
0: normal.
1: de.
0: Bir şey olmaz.
1: Hoca keman dersi veriyor online. Hocam diyorum, anlamıyorum ki.
0: Onlar kaybetti.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi yavaş yavaş tabii işi büyütüp böyle kültür merkezleri, açık havalar falan, öyle hayallerin %60-70'ine gelmiş olabilirsin ama daha var tabii değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Daha
1: Daha
0: yaşın da çok
1: çok
0: genç.
1: var hem de. Tam hayallerim değil aslında.
0: İyice büyüterek işi devam etmek
1: Kesinlikle.
0: istiyorsun. Çünkü bu
1: Kesinlikle.
0: bir kana girmiş bir zehir gibidir müzik. Değil mi? Ya vardır hep ya hiç yoktur.
1: Kesinlikle. Çok
0: Evet.
1: doğru
0: Başka
1: söylediniz.
0: hiçbir şey yapamazsın yani.
1: Kesin. Böyle şey, depresyona giriyorum. Bazen evde yatıyorum, diyorum ki hiçbir yere çıkmayacağım. Yok, istemiyorum falan. Sonra bakıyorum, yok sen başka bir şey
0: Yapamaz.
1: yapamazsın.
0: Aynen.
1: Yapamazsın
0: Hep
1: ya.
0: bunlar
1: Kesinlikle.
0: sanatçı hayatında hep bu dalgalanmalar
1: Evet,
0: var. O
1: evet.
0: yüzden aynen yola devam yani burada.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi buradan bir şarkıya geçeceğim. Mesela Hande'ye çok şarkı yapmışım. 25-30 tane şarkı yapmışız. Onların arada kalmış şarkılardan birini söyleyeceğiz. Onda da vardı mesela, düşün Hande Yener olmuşsun. Hala sen, o da giriyordu yani depresyona. Ajda'nın
1: Giriyor.
0: bile girdiği anlar vardır. Yıllar içinde ben neler çektim dedi. O yüzden daha yolun başındayken tabii bunlar çok normal. O yüzden hepsini aşağı aşağı kıra kıra geçeceksin. Bütün bu duvarları
1: Evet,
0: aşacaksın. Ona
1: evet,
0: da eminim yani.
1: evet.
0: Sana da bana da çok zor. Şimdi sen gidersen çok güzel şarkıydı bu ya. Ama bu

0: albümde şey patladı benim. Bodrum'a da gittik beraber. Patladı önce. Bu 2010 yılında yaptığım bir albüm. Bütün albüm söz müzik düzenlemeydi. Sonra geçen sene 15 yıl sonra şey patladı. Günaydın geçiyor sopa. Ama o albümden ben arada kalmış bir şarkıyı söyleyeceğim şimdi.
1: Size o kadar imreniyorum ki. Muhteşemsiniz
0: Çok
1: gerçekten.
0: estağfurullah canım, sağ ol. Bu Yasak Aşk diye bir şarkım var o albümde. Ben bunu yapmak istedim bugün. Öbürü zaten popüler tamam ama bu işte arada hasta mesela yaptık değil mi? Bir bela. Bunlar hep güzel şarkılar ama Yasak Aşk böyle arada kalmış bir şarkı olduğu için şimdi Sinan'la sahnede Yasak Aşk.

0: Bravo.
1: Bu da böyle bir şarkı yani. Teşekkürler. Saygılar, sevgiler. Ayıldık. Fena çalmıyorlar ha. Vallahi yetiştirdim ben bu çocukları. Yo yo, iyi iyi. Hepsini çok seviyorum. Reyhan'cığım peki şimdi başladı, devam ediyor. Şimdi kariyerin ortasındasın diyebiliriz,
2: evet,
1: artık.
2: Değil, evet,
1: mi? Ses rengin çok güzel çünkü çok güzel
2: çok
1: şarkılar söylüyorsun.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Çok da hakimsin. Ama bir enstrüman da bence çok iyi. Kendi şarkılarını, kesinlikle, yaptın mı hiç?
2: Kendi şarkım
1: var. Karaladıkların
2: var
1: mı ya? Söz mü yazıyorsun? Söz,
2: evet,
1: müzik?
2: Evet. 200 senedir deniyorum.
1: Çıkarttığın
2: seviyorum
1: yok
2: da
1: ama, değil mi?
2: Hiç çıkartmadım henüz. Öyle bir fırsat.
1: Bence ona
2: olmadı.
1: Bir cesaret etmek lazım ya.
2: Değil mi?
1: Yani yakışır bence,
2: evet,
1: gibi geliyor.
2: Evet, öyle yapmalıyım. Şu an çok sevdiğim böyle Karadeniz'e yatkın bir şarkım var mesela.
1: Acaba onu mu besleyip Karadeniz olarak,
2: evet,
1: çıkarsın?
2: Bence evet olabilir.
1: Ben mi şimdi fikir verdim?
2: Evet,
1: yok, düşünmüyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Neyse sen bilirsin ama bence hani öyle bir o sanatçı şeyini alıyorum senden, böyle yazıp
2: çok
1: çizebilecek.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ve hani ismini de artık Reyhan Takan olarak oluşturduktan sonraki kariyerinde önünde rahat bir 30 yıldan fazla var diyebilirsin. Ne güzel,
2: değil
1: bir
2: mi,
1: şey, değil mi? Güzel bir yaştasın yani bence. Müzikal anlamda da.
2: Başındayım sanki daha.
1: Başı, ortası
2: değil
1: diyemeyiz,
2: mi,
1: doğru.
2: Değil mi? Evet.
1: Çünkü çok küçük başladığın için hani.
2: Çok. 15 yaşında
1: çocuk
2: başladım.
1: Şarkıcı gibi bir şey,
2: evet,
1: olmuş yani.
2: Evet, evet.
1: Değil mi? İlk başta.
2: Tam o dönemler böyle.
1: Peki bu yolda idol aldığın veya sen elini uzatıp da bunun hakkını ödeyemem dediğin müzisyenler veya yapımcılar, sevdiklerin oldu mu, yoksa hep kendin mi?
2: İdol aldığım dersek Ebru Gündeş.
1: Ebru'yu çok seviyorsun.
2: Çok seviyorum. Aa. Hayranım.
1: Ne güzel.
2: Ona bayılıyorum, aşığım.
1: Ebru'cum, evet.
2: Siz de çok güzel işler yaptınız. En son çıkarttığınız...
1: İyi ki doğmuşum, evet.
2: Bayıldım.
1: Şey yapalım mı ya? Benim ona çok sevdiğim bir şarkım var. Bir devir bitti, kabul edelim. Biliyor musun o şarkıyı?
2: Az çok nakaratta,
1: bir devir,
2: evet.
1: Enes nereden yapıyorduk biz onu? Si mi? Versene bir Seycan.
2: Deneyelim bakalım.

0: 3, 4. Beni sana kim unutturuyor? Ebru'cum selamlar, sevgiler. Seni seviyoruz.
1: Şey vardı başka. Sen de benden azıcık aşk kaldıysa harca. Çok var ya. Ağlamayacağım.
2: Ay, çok
1: evet, çok seviyorum ben de.
2: Emeğinize sağ olun.
1: En sonunda iyi ki doğmuşum değil mi? O da güzel.
2: Bayıldım.
1: Güzel şarkı.
2: Şu an favori şarkı.
1: Öyle mi? Evet. Süpersin. Ebru'yu çok seviyorsun ama gerçi o kadar da arabesk şarkılar söylemiyorsun.
2: Evet.
1: Ama yani çünkü çok pop bir stilin var
2: evet,
1: biraz ama evet. Ses rengin istersen ona da benziyor yani.
2: Evet.
1: Değil mi, aralarda o da var.
2: Aslında benziyor değil de benziyor diye değil aslında Ebru Gündeş'e.
1: Çok sevdiğin için
2: çok
1: belki.
2: Çok seviyorum.
1: Onun çok duruşu, kulağın dolu olduğu için.
2: Evet, duruşu, sesi,
1: tavrı, tarzı.
2: Tollaması.
1: Değil mi?
2: Muhteşem biliyor.
1: İnşallah bir gün tanıştırırım seni ben de.
2: İnşallah.
1: Tanıştın mı bilmiyorum tabii.
2: Hiç tanışmadık. Hiç öyle bir fırsatımız
1: olmadı. Ona da buradan selamlar. Bu bölümü ona gönderirim. Şimdi Reyhan Takan'dan bir şarkı daha alalım. Ne vardı sırada, söylemiştik değil mi seninle?
2: Aykırı Yollarına yapabiliriz.
1: Aynen. Aykırı Yollarına şimdi Sinan'la sahnede.

0: Teşekkürler.
1: Ne kadar güzel uşak ses tuttun finalde.
0: Beğendiniz mi gerçekten?
1: Çok.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Hatta baktım Enes'e de.
0: Çok mersi.
1: Çok güzel. Çok yakışıyor bu Karadeniz ya. Buradan mı çok... gitsek acaba?
0: Böyle de.
1: Karadeniz Reyhan. Vallahi çok yakışıyor. Ağzına sağlık.
0: Çok sağ ol.
1: Başka hiç türkü, Türk halk müziği falan, Türk sanat müziği denedin mi hiç?
0: Türk sanat müziği de severim.
1: Çalar mıydı evde sen küçükken?
0: Çok bilinenler.
1: Annenler dinler miydi genelde? Yoksa batı klasik gibi duruyor biraz ailesi.
0: Bizimkiler hep arabesk ya.
1: Arabesk mi?
0: Evet, hep arabesk.
1: Allah
0: dayım
1: Allah.
0: Falan böyle küçük Emrah sever.
1: Öyle
0: okumayı.
1: Mi?
0: Evet.
1: Ne güzelmiş. O da...
0: İbrahim Erkal'lar.
1: Aa, manevi oğlu burada İbrahim
0: evet,
1: abi.
0: Evet, evet.
1: İbrahim Erkal'dan... Enes neydi bizim şarkı ya? Onu bir söylesene İbrahim Erkal. Bu çok güzel oluyor.
0: Aa,
1: böyle
0: süper.
1: Şarkı çizmek için.
0: Biz
1: süper
0: olur.
1: İbrahim Erkal'ın Saygı albümünde Enes'le beraber yaptık bu şarkıyı, düet. Avuçlarını tutamadım. Buradan da hani bu programda ben onu mutlaka anmak istiyorum her zaman. Filiz Hanım'a da saygılarımı sunuyoruz değerli eşine. O yüzden kısa bir geçelim istiyorum. Ne ton Enes? Hocam. İbrahim Erkal'a rahmet ve minnet bağlıyoruz.

0: Ağzına sağlık Enes'im. Çok güzel hikayelerim var tabii. İbrahim abiyle değil mi Enes? Nasıl bir insandı senin için? Abi baba gibiydi ama aynı zamanda halka karşı da hep anlattığın, insanlara karşı hep çok sevecen, çok sıcak.
1: Yani sıcakkanlıydı tüm insanlara.
0: Mekanı cennet olsun
1: Amin.
0: İbrahim abicim. Senin saygı halinde de yer aldık. Gerçekten ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. Ülke seni her zaman çok sevecek. Gül bahçesi var, bir evim var kalede zaten. Gül bahçesi iki gözlü muhbir. Üçünde bir anket yapsaydık hangisini seçerdin?
2: Hangisini seçerdim?
0: Gül bahçesi iki gözlü muhbir.
2: Belalım da çok iyi. Ha, üçü
0: Bu üçü
2: arasındansa
0: arasında şimdi.
2: muhbir ya.
0: O zaman sırada Sinan Asan'da Reyhan Tagan ve muhbir.
3: Kalp kırıyor.

0: Reyhan Takan.
1: Evet efendim.
2: Ağza sağlık. Güzel duyuluyor gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Yakışan şarkılar seçmişsin kendine hakikaten.
1: Çok sağ ol.
2: Biraz Karadeniz ağırlık gitti ama bu şarkı belalı ve kapanışta
1: bugün
2: yapacak.
1: Bugün yöresel yaptım.
2: Aynen. Bugün biraz öyle oldu. İki gözüm de finalde mesela söyleyeceğiz. Evet. Bence hepsi çok yakıştı. Peki hiç oyunculuk yaptın mı?
1: Hiç yapmadım.
2: O çocuk filmlerinden falan sana teklif gelmedi mi? Sanki çocuklar
1: daha
2: çok
1: önce
2: sevdiği bir
1: teklif
2: karakter.
1: Geldi.
2: Gelmiştir.
1: Evet. Mail gönderdiler.
2: Yapmadın mı?
1: 15 yaşındaydım. O kadar çok,
2: çok
1: utanıyordum ki, korkuyordum her
2: reklamlarda
1: şeyden.
2: Reklamlarda falan oynuyor muydun küçükken?
1: Yok, hiç öyle
2: yani
1: geçmişim
2: bu kız çok
1: yok.
2: Güzel işte. Hani bu ne kadar tatlı bir çocuk, bunu oynatalım reklamlar falan, öyle oldu mu acaba küçükken?
1: Yok, o benim şeyim de, totemim. Şey diye hayal ediyordum küçükken. İşte otobüste giderken bir yönetmen beni görsün. Aynen. Aslında oyuncu olmak istiyordum o zamanlar. Sonra şarkıdan devam ettik.
2: Şimdi çok iyi bir oyunculuk teklifi gelse yapar mısın, yoksa şarkıcılıkla devam mı istiyorsun? Aslında beraber de olabilir.
1: Beraber de olabilir. Evet, böyle yöresel şeyler de yakışabilir bana. Daha böyle evimizin kızı yine yöresel.
2: Sen tek
1: yöresel.
2: Çocuk musun?
1: Ben üç kardeşim. Ablam ve abim var.
2: En küçük müsün?
1: Ben en küçüğüm.
2: Eyvah. Peki onlarda var mı hiç sanatsal bir çalışmalar, durumlar?
1: Abim seviyor, ilgileniyor böyle tiyatro vesaire. O da sever şarkı söylemeyi.
2: Öyle
1: taklit
2: mi?
1: Yapmayı. Bülent Ersoylar falan. Onun dışında yok. Yani benim ailemde yok. Anne tarafı ama full.
2: Full.
1: Annem sesi güzel. Anne tarafı devamlı olarak müzikle ilgileniyorlar.
2: Süpersin. Şimdi ya istek gelmiş. Normalde bu yoktu,
1: evet,
2: planda ama benim 2000'li yılların başında, bu sefer aranjörlük yıllarımda yaptığım bir şarkı. Fethat Can'ındı şarkı ama ben hani bu şarkıyı koyalım demiştim İzel'e ve bir intro melodisiyle birleştirmiştim. Ondan sonra ortaya şey çıkmıştı. Şu intro.

0: seyircimizi asla kırmıyoruz. Bu isteği de yerine getirmiş olduk. Programın sonuna sağlık. Doğru yaklaşırken bu da hatıralar. 20 yıl önce falan da bu şarkıda tabii. Evet Reyhan'cığım. Şimdi güzel bir müzik, A'dan Z'ye müzik şöleni yaşadık seninle sayende. Evet. O yüzden iyi ki geldin ve...
1: Çok teşekkürler.
0: Hani bence yolun başındasın ama birçok da tecrüben var. Genç yaşta çok tecrübe edinmişsin.
1: Evet.
0: O yüzden bu yol çok açık. Burada da bu Türkiye'nin en çok izlenen, her yerde izlenen müzik programında seni biraz daha yakından tanıma fırsatı buldular. Çünkü hani şarkılarımızı dinliyorlar, klipleri izliyorlar ama hakkında pek bilgisi olmayan insanların. O yüzden böyle programlar çok az kaldı. O yüzden çok değerli. Ayağına sağlık. İyi ki bize eşlik ettin
1: çok
0: bugün.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de TRT Müzik izleyicilerine ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Orkestraya, rejiye.
0: Çok teşekkür ederiz. Hepsi adına.
1: Siz... Bir zaten burada konuk olmak affola. Muhteşem benim için.
0: Çok sağ ol. Ayağına ağzına
1: ediyorum.
0: Sağlık. Bundan sonraki yolunda her zaman yanındayız ve bir ihtiyacın olsa buradayız ama ihtiyacın olacağını zannetmiyorum.
1: Estağfurullah.
0: Artık kim bu Reyhan demiyoruz. İyi ki bu Reyhan diyoruz.
1: Ay çok teşekkür ederim.
0: İyi ki varsınız. Çok
1: siz
0: teşekkürler.
1: Siz de iyi ki varsınız.
0: Haftaya başka bir konukla yine TRT Müzik ekranlarında Sinan'la sahnede görüşmek üzere. Şimdi son bir şarkıyla kapanış yapıyoruz ve herhalde zannedersem söz müzik Sezen Aksu.
1: Evet.
0: İki gözüm.
1: Doğrudur.
0: Ve galiba Sertab Erener söylüyordu şarkıyı.
1: Ona hakim değilim. Çok özür diliyorum.
0: Sertab Erener'den iki gözümü seçmiş. Yine zor bir şarkı ama kendine çok yakışan bir şarkı olacak.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Onunla veda
1: ediyorum.
0: Ediyoruz. İlginizi, alakanızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: Ankara'dan değil, Anadolu'nun farklı illerinden gelip bizleri görmek için can atan değerli seyircilerimiz var. Onlara hoş geldiniz diyoruz efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun.
1: Burada stüdyoda gelen, bizleri izlemeye, desteklemeye gelen bütün seyircilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin enerjisi bizlerin enerjisiyle birleşiyor ve bizler de bu işi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz.
0: Hoş
1: İyi
0: geldiniz.
1: Bir program olsun. Hoş geldiniz. Şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Tunceli'ye gideceğiz. Şu yalan dünyaya geldim geleli diyeceğiz. Dostlar, haydi bakalım hep beraber çalalım, söyleyelim.

0: Teşekkür ederiz.
1: Ellerinize sağlık canlar.
2: Umut'cum ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
0: Eyvallah.
2: İçimizi sızlatan tüm orkestranın ellerine sağlık efendim. Şimdi ben de sizleri bu Umut'un güzel eserinden sonra Kırıkkale Keskin'e götüreceğim. Orada bizim yaşayan büyük ustamız var. Seyit Çevik'in kemanının tonunu yaşatan Çetin İşten ustamız var. Kırıkkale'ye, Keskin'e selam gönderelim.
0: Ustamıza selam olsun.
2: Bir alkış da gönderelim tabii ki onlara. Onun bir bestesi, sözü de Mustafa Turan Güngör'e ait bir eser. Belki de çok okunmuyor ama bilenleriniz vardır diye umut ediyorum. Bu kara sevdayı sardın başıma diyeceğiz efendim. Hem Kırıkkale'ye, hem Keskin'e, hem de Çetin İşten ustamıza, kemanın ustasına çok selamlarımızı gönderiyoruz. Bu eseri de ona gönderelim, armağan edelim efendim.
0: Haydi bakalım.
2: Son 2-3

0: Efendim, aramızda birbirinden değerli iki üstadımız var. Birisi ablamız, birisi ağabeyimiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş geldiniz.
0: Şimdi bizler TRT çatısı altında aynı yolda değerli üstadlarla yolcuyuz. Ve onlarla birlikte çalışıyor olmak, daha doğrusu beraber nefes alıyor olmak, aynı ruhta birleşmek bizler için gerçekten çok büyük bir fırsat ve çok büyük bir keyif, onur. Sizlerle birlikte olmak, aynı programda meşk edecek olmak bizim için çok büyük bir keyif. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz.
2: Hoş geldiniz.
1: Biz de çok mutluyuz. Ben zaten çok seviyorum ikinizi de. Mümkün olduğu kadar mutlaka izliyorum. Ben de bir zamane aşığıyım aslında. Çok değerli kardeşlerimi her zaman tebrik ediyorum ama bir de seyircilerin huzurunda tebrik etmek istiyorum. Çok güzel gidiyor her şey. Bence süper.
2: Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.
4: Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten Umut, zaten uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşım, kardeşim. Çok severim. Uğur da sonra 2015 yılından sonra tanıştık. Uğur da çok sevdiğim kardeşimdir. Fena değil. Ya, sizler de çok takdir ettiğiniz ama inanın bizim için de ikisi çok kıymetli. Çok TRT sanatçılar içerisinden böyle işte Umut'un memleketi ayrı. Uğur'u zaten biliyorsunuz. Ona rağmen mükemmel bir ikili oldular. İyi ki anneleri onları doğurmuş. İyi ki tanımışız sevgili kardeşlerimizi.
1: Evet.
4: Burada olmaktan ben de çok mutluyum efendim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun.
0: Eyvallah. Efendim şimdi konuklarımızı davet ederken bir VTR yayınlandı. Orada Semra abla çok güzel bir uzun hava söylüyordu. Gidirem diye bir uzun

0: Sınavı var. Abla şimdi orada VTR'de yayınlandı ama benim eğer böyle ricamı kırmazsan onu burada şöyle canlı canlı çalsak söylesek güzel olmaz mı da? Ne
1: Olur.
0: dersin?
1: Zevkle keyifle inşallah. Okuruz.
0: Haydi bakalım o zaman dostlar çalalım söyleyelim. Tonumuz re.

0: Semra Algül. Harikasın abla.
1: Ağzına sağlık.
0: Şimdi abla, ben senin sesini duyduğum zaman ses renginde sanki Erzurum'da bir mey çalıyor bir uzun, ama öyle bir ahenk, öyle bir tat, öyle bir lezzet var. Avazın var olsun.
2: Canım benim.
0: Seninle beraber çalmak, söylemek, meşk etmek çok güzel bir şey. Teşekkür ederiz.
2: Benim için de öyle.
0: Eyvallah.
2: Benim için de çok kıymetli.
0: Evet.
2: Burada bu programda olmak, sizin gibi iki tane üstad diyorum. Benim için çok kıymetlisiniz. Benim için üstadsınız.
0: Estağfurullah.
2: Yolunuz, bahtınız hep açık olsun. Çok büyük keyif alıyorum. Ben keyif alıyorum. İnşallah sizler de keyif alıyorsunuzdur. Çok teşekkür ederim o güzel alkışlarınız için.
0: Teşekkür ederiz.
3: Meydede Ömer Altuntaş bizlere açış yaptı. Bunlara da alkış. O zaman devam edelim. Gürsoy abiden bir türkü dinleyelim diyoruz. Abi sen kendin türküyü...
1: Olur, istersen.
3: İstersen yöresini söyle.
1: Bir türkü de ben söyleyeyim, hazır buraya kadar gelmişken istersen. Dama çıkmayız olur diye güzel bir Gaziantep türküsü var. Yakında kaybettiğimiz TRT Ankara Radyosu ses sanatçılarından Elazığ Madenli Zülküf Altan'ın kaynak kişilik ettiği bir türkü. Zülküf abiyi de buradan ellerinden öpüyorum. Zülküf abi derlemiş bu türküyü. Dama çıkmayız olur, çuhaşal var, toz olur, emmoğlu diye bilinir. Bu türküyü okuyacağım. Arasında da Halit Araboğlu'ndan alınan bir barak havasını seslendirmeye çalışacağım efendim. Teşekkürler, sağ olun.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler.
1: Helal Emmoğlu.
0: Eyvallah Dezoğlu, sağ olasın.
2: Gülsey abi çok teşekkür ederiz valla. Bambaşka bir hava kattın. Güzel oldu mu böyle? Arada da Barak vardı.
0: Sağ olun, teşekkürler. Yani sizlerle olmak güzel Umut'cum, burada olmak. Ömer'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Orkestramıza çok teşekkür ediyorum. Zamanı Orkestrası zaten gerçekten TRT Müzik ekranlarında çok sevildi. Orkestra, yani solistlerinin dışında orkestra da çok dikkat çekici ve güzel. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. İki kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum.
2: Eyvallah.
0: Bu güzel programı buraya kadar getirdikleri için sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah hep de devam etsin. Var olun, sağ olun.
3: İnşallah.
2: Eyvallah.
1: O zaman şimdi kuşlar gibi ötüşüyorsunuz abi valla. Bülbül gibisiniz.
0: Olur. Valla Semra biraz bülbüle benziyor da benim sesim karga gibi sanki.
1: Olur mu ya?
3: Yok, hakkını yeme.
2: Valla burada güzel sesli kuşların her çeşidi var.
0: Evet.
2: Anlayana.
0: Evet.
2: Değil mi efendim? Gayet olur. Güzel.
0: Eyvallah, sağ olun.
1: Şimdi yeri gelmişken Gürsel abi sen mi konuştun, kusura bakma.
0: Estağfurullah canım, yok.
1: Aramızda Ankara'nın dışından gelen konuklarımız var. Öncelikle Eskişehir Odun Pazarı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu aramızda. Hoş geldiniz. Zaten alkışlardan belli olduğu gibi bayağı kalabalık gelmişiz. İyi ki geldiniz efendim. Çok güzel çalışmalar yürütüyorlar. Ben de bir konserlerine katılmıştım. Değerli şefimiz Ahmet Kızılok eşliğinde, şefliğinde. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz efendim.
2: Eyvallah. Efendim şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Ama bunu yalnız söylemek istemiyorum. Sevgili ablacığım, abicim, sevgili Uğur da eşlik eder. Sizler de biliyorsanız sizler de mutlaka eşlik edin efendim. Gül dibine har düştü, ötüşün kuşlar ötüşün diyeceğiz. Biliyorsak hep beraber söyleyelim.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Uzun zamandır
2: çok güzel ötüştünüz valla. Tebrik evet. ediyoruz.
1: Ağzına sağlık Umut'cum. Çok güzel.
2: Ne güzel türkü ama böyle hep birlikte söyleyebildiğimiz güzel bir türkü oldu.
3: Koro şimdi, da başarılı. Evet. Gerçekten çok büyük bir koronuz var maşallah.
2: Koromuz gittikçe genişliyor. Yerimiz yetmiyor bizim. Üçüncü kat, dördüncü kat buraya 10 kat falan yapmaları lazım yani. Yerin evet. yetmesi için.
3: Evet.
2: Her hafta da artıyoruz.
3: Aynı böyle güzel.
2: Öyle bir zaman izleyicisi, öyle bir türkü dinleyicimiz var. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
3: Evet.
2: Bu ilginiz için çok sağ olun. Şimdi ben bir türkü okuyacağım. Aslında bu Ahmet Gazi Ayhan'ın bir bestesi olarak, Gürsoy abi daha iyi bilir, o eski arşivleri tarar. Doktor Civan'ım diye. Ama tabii bunun bir filmi var biliyorsunuz, Kemal Sunal oynadığı bir filmi. Bunu bir araştırdım, Konyalılar, böyle Kayseriler okuyor. Meğersem bu anonim, yani bir türküymüş bu. Ahmet Gazi Ayhan olarak kayda geçmiş. Belki de onun bestesi, bilemiyoruz. Şimdi ben de onu söylemeye çalışacağım. Türküdeki güzel şeylerden birisi bağlamanın farklı formlarını anlatıyor. Bağlama, cura, saz. Ve Ahmet Gazi Ayhan da önemli bir bağlama üstadı biliyorsunuz, Kayserili. Biz Kayseri ve Konya dolaylarında söylenen bir türkü olarak bunu anons edelim. Bildiğiniz yerlerde de girersiniz zaten diye düşünüyorum efendim. Sağ olun, teşekkürler. Ahmet Gazi Ayhan olduğu için de

0: Çünkü şöyle bir bağlamayla o Ankara'nın Ghostak şeyinlerinden yapacak böyle. Kaşık
1: Yok
0: havası
1: ya.
0: gibi yani
1: Hadi bakalım.
0: düşünürsün. Tabii kaşık havası deyince de Şakir'in bir numara kaşıkta.
1: Şakir hazır mıyım?
0: Her yerinden bir şey çıkartabiliyor. Sihirbaz gibi adam. Hazır mıyız? Hep beraber söyleyelim hadi.
1: Say girelim koca yörük.
0: Umut ve kaşıklarla tabii ki olmazsa olmaz Berat abimiz de giriyoruz.
1: Ben kaşıksız giremem abi.
0: Son 2, 3, 4,

0: Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun.
1: Yaşa.
0: Hadi bakalım.
1: Bravo.
2: Tebrikler canım. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Ama en büyük alkış kendinize gelsin. Vallahi çok süper eşlik ettiniz. Ekran başındakilere de gelsin. Tabii ki aramızda anons etmeyi unutmadık. Onlar aramızda. Her zaman gönlümüzde. Mut'tan gelen, Mersin Mut'tan. Çukurbağ'dan gelen efendim kadınlar koromuz var. Çukurbağ Kadınlar Korosu. Onlara da bir alkış. Bizleri dinlemeye gelmişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. 7 saatlik yoldan geldi kendileri. Sağ olsunlar. Şimdi onları da inşallah bayram programında sizlere özel bir programla onlara kavuşturacağız sizlere. Çok güzel türküler kendilerinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Tüm Muta da selamlar. Teşekkür ederiz.
1: Şimdi Semra ablacığım.
3: Canım.
1: Senin çok güzel söylediğin bir türkü var. Dereden dudu geçti. O türküyü senden dinlemek istiyoruz.
3: Ay tabii ki, zevkle, keyifle.

0: Semra Algül. Ağzına yüreğine sağlık sevgili ablacığım.
1: Teşekkür ederim.
2: O zaman hiç vakit kaybetmeden
1: çalan dostlarımızın ellerine sağlık.
2: Eyvallah.
1: Çalan güzel olunca
0: estağfurullah.
1: Söylemek de güzel oluyor.
2: Çalan güzel, dinleyen güzel. Herkes güzel yani.
0: Efendim şimdi
2: teşekkür ederiz.
0: Tabii biz burada çalıyoruz, söylüyoruz ama Gürsey abinin bir küçük bir detayı var, bilmiyorum böyle bir takip edip görebildiniz mi? Gürsey abi aynı zamanda da çok güzel ritim çalar.
3: Estağfurullah.
0: Tef çalar, darbuka çalar, vallahi çok güzel çalar.
4: Ben bugün öğrendim o özelliğini.
0: Bugün arkadaşlarımıza da destek oluyor. Yok.
3: Uğur'cum radyoya gelmiyorsun ki, gelsen görüşeceğiz. Sürekli programlardasın, konserlerdesin. Gelsen çalıyorum orada.
0: Şimdi Gürsey abinin seslendireceği çok güzel bir eser var. Abi sen eseri istersen bir anons et.
3: Tabii. Yani Şanlıurfalı bestekar Abdullah Nail Bayşu'ya ait ve ülkede çok bir dönem çok ünlü solistler tarafından da okunan bir türkü. Türkü formunda bir beste. Onu seslendirmek istiyorum. Sürme çekmiş gözlerine, inandım yar sözlerine.
0: Peki abi bunu şöyle yapsak. Ya girişinde böyle bir bizim arkadaşlarla beraber sen de tef çalsan. Şöyle bir ritmine giriş yapsanız.
3: Olur olur. Tamam.
0: Biz de size kavuşsak olmaz mı?

0: Vay.
1: Gürsel abi, bu demo, hani şarkıları çıkarıyorsun ya, ilk demo gibi bir şey. Öyle bir şey mi abi?
0: Yani bugün burada senin misafiriniz Uğur'cum. Sen ne dersen öyle olsun. Aslında öyle değil de öyle olsun.
1: Tamam abi.
0: Eyvallah.
1: Benim, tamam, seni kızdırmayalım.
2: Abi eline gönlüne sağlık. Tam da böyle Gürsel abi bitirirken de hemen teflede işaret veriyor. Tabii diyor ki ya, bitiriyoruz arkadaşlar.
1: Hele ben ağzım böyle adam. Vallahi ne güzel.
2: Bravo.
0: Başlamayı da bitirmeyi de abilerimizden öğrendik. Biliriz yani. Alkış. Eyvallah.
1: Daha güçlü alkış olsun efendim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Herkes harikasınız vallahi.
0: Teşekkür ederim.
3: Ekip güzel ama gerçekten. Ekibiniz çok güzel. Çok eyvallah. Seviyorum hepinizi.
2: Şimdi biz artık böyle bizim ekipte herkes isim isim biliniyor.
1: Yabancı
3: bilinir.
1: Yok.
3: Bilinir.
2: Birisi herkes gelmediği Türk. Zaman seyircilerimiz bize diyorlar ki hayırdır, niye yok bizim arkadaşımız, niye gelmedi, bizden hesap soruyorlar artık. Efendim biz mümkün mertebe ekibimizi dağıtmadan sizlere tam kadro çıkmaya çalışıyoruz ama bazen böyle eksiklerimiz, farklılıklarımız olabiliyor ama zamane böyle devam ediyor efendim. Şimdi her güzel şey biraz hızlı mı bitiyor ya da her güzel şeyin bir sonu var mı demek lazım bilemiyorum ama efendim biz yine bir programımızın sonuna geldik. Birbirinden değerli iki üstadı, iki usta ismi ağırladık. Bizlere çok güzel türküler söylediler. Şimdi sizlere hepimizin bildiği, hep beraber söyleyeceğimiz bir halayla veda ediyoruz. Mardin kapı şen olur, dibi degirman olur diyeceğiz.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

Efendim, TRT Müzik ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin o unutulmaz şarkılarıyla sizlere çok keyifli bir program hazırladık. Daha fazla sözü uzatmadan programımıza çok güzel bir şarkıyla başlayalım diyoruz. Sizler de hazırsanız, neydi o şarkı? Başlıyor. Programımızda çok sakin, dingin ve derinlikli bir şarkıyla başlayalım istedik. Sertab Erener'in Turuncu adlı albümünden bir şarkı bu. Benim de söylemekten çok keyif aldığım şarkılardan biri. Söz ve müziği Şehrazat'a, düzenlemesi ise Demir Demirkan'a ait. Sevgili Tolga ve Murat arkadaşımla beraber sizler için seslendireceğiz şimdi.

Aşkın Nur Yengi'nin Sevgiliye adlı albümünden bir şarkıyla devam edeceğiz şimdi. Sözleri Sezen Aksu'ya ait, düzenlemesi ise Onla Tunç. Sizler de hazırsanız arkadaşlar, yazık geçen zamana yazık diyeceğiz.

Sözü ve müziği İlhan Şeşen'e ait olan çok güzel bir şarkı. Neler oluyor bize diyeceğiz. Sevgili Özgür Pazarlı ile beraber söyleyeceğiz bu şarkıyı.

Yine zamansız kayıplarımızdan Volkan Konak'ın bir şarkısıyla devam edeceğiz programımıza. Bu şarkı Mimoza albümünden bir şarkı. Sözleri Sabahattin Ali'ye ait. Bestesi ise Burhan Bayar'a. Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum.

0: Bu şarkı en çok cover'ı yapılan şarkılar arasında yer alıyor. Ben de birçok sanatçıdan duyduğumu hatırlıyorum. Ama en çok kulağımda kalan isim Ayşegül Aldınç oldu benim.
1: Hatırladığım kadarıyla Ayşegül Aldınç'ın çıkış patlayan şarkılarından, hatta kendi de şaşkınlık yaşadığı bir durumdur bu. Anlattığı röportajlarını hatırlıyorum. Sormayı yaptık ve sorma tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir ilgi gördü dediği şarkılardan.
0: Bazen böyle şaşırtıcı olabiliyor. Hani
1: Evet.
0: eskiden A yüzü B yüzü vardı ya, sona koyduğunuz şarkı bir bakıyorsunuz A1 olarak çıkabiliyor. Ben de kendi hayatımda yaşadım. Hakikaten şaşırtıcı olabiliyor.
2: Bu arada şarkı Sezen Aksu'nun, orada da bir ters köşe var aslında. Pop eserlerden biliyoruz Sezen Aksu'yu da. Ama bu sanat müziğimize hizmet eden bir şarkı. O sebeple...

0: Ben de mesela Sezen Aksu Söz Müzik görünce gerçekten çok şaşırmıştım.
1: Çok Türk sanat müziği tınlayan şarkılardan bu. Ama Ayşegül Aldınç'ın patladığı şarkılardan biri olması bu ters köşe bir durum. Çok inanılmaz normal
0: Baştan sona evet. Şarkı sürprizlerle dolu.
2: O zaman senin güzel sesinden dinleyelim bu şarkıyı.
1: Hadi
2: Bir de
1: deneyelim.
2: senden dinleyelim Özgür Pazarlık.
1: Hadi deneyelim bakalım.

Bu şarkı benim için çok özel şarkılardan biri. Sizlerden de çok istek almış bir şarkı. Ben doğma büyüme Yedikuleliyim. Yeni Türkü'nün Yedikule adlı şarkısını sizler için seslendirecek sevgili Özgür Pazarlı.

0: Bu şarkının sözü ve müziği sevgili Barış Manço'ya ait. Kara Sevda diyeceğiz. Biz sizler için biraz farklı bir formda yaptık şarkıyı.
1: Kara Sevda başlığı aslında mesela bizim Karadeniz'de falan çok konuşulan bir şeydir bu. Babamın anlattığı hikayelerden bir tanesidir mesela. Kara Sevda'dan ölenler var, biliyor musun?
0: Evet, duymuştum bunu.
1: Benim ailemde var. Öyle Kara mi? Sevda'dan ölen var.
0: Allah Allah.
1: Ya bunu nereye götürüyorsan götür.
0: Ne kadar gururlu bir ölüm ama bu.
1: Bilmiyorum artık sen nasıl konumlandırıyorsan ama kara sevda diye bir durum var. Ve insanlar bu durumdan ölü yemeden içmeden kesilmeler.
0: Evet.
1: Yani bu ismin başlığı, ya bu kadar zamana kadar gelen, büyüyen bu şarkı. Evet, gerçekten taşıyor, ismini taşıyor. Kocaman bir şarkı. Başlık da kocaman bir başlık.
0: Kesinlikle sevda uğruna can vermek çok büyük bir mesele. Ne diyeceğimi bilemedim, şu an alt üst oldum. Biz de farklı bir yorum kattık şarkıya arkadaşlarımla. Hadi dinleyelim bakalım.

Geçmişe yolculuğumuz sona erdi ama daha yol bitmedi. Ben sizlere yol arkadaşlarımı tanıtmak isterim tekrar. Kemanda Halil Çeşmecioğlu. Bas gitarda Murat Kahraman. Davulda Burak Ülke. Gitarda Tolga Kıyak. Klarnette, saksafonda ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Selahattin Alpay. Dayanır mı, dayanır mı, canına kıyanır mı, canına kıyanır mı? Ve Hamdi Erol'un sunduğu Türkü Deryası Güler Duman'ı ağırlıyor.
1: Vay bu ne sitemdir, kimedir nazın? Bir haykırsa...
0: Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: hocandan gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dingin ve duru bir sesin var.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Kalpten Name programıyla siz sevgili izleyicilerimizle beraberiz inşallah. Bugün yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. O güzel besteleriyle, o güzel sözleriyle gönüllerimize huzur getiren ve büyük bir dinleyici kitlesine sahip, aynı zamanda hem manevi temaları hem de toplumsal temaları eserlerinde işleyen besteci, yorumcu ve söz yazarı Aykut Kuşkaya bizlerle beraber. Hoş geldin abi.
1: Hoş nasılsın? Hoş bulduk canım kardeşim Fatih'im. Allah razı olsun. Çok şükür. Bugünümüze şükür.
0: Elhamdülillah.
1: Senin şahsında, kıymetli ekibinin şahsında da izleyenlerimize içtenlikle, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlamış
0: olayım. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün kulaklarımıza pelesenk olmuş eserlerden İlkini, hangisini seslendireceksin abiciğim?
1: Ya şöyle, müzik yolculuğundan hani küçüklükten falan bahsetmişken şu an çalıp söylemek istediğim eser Nereye Kadar? Çünkü Nereye Kadar aynı zamanda benim hayata bakışımı, aslında niye müzikle uğraştığımı da ifade eden bir eser.

Babam mutlu, ben de gözyaşı. Büyüdüm, çocuk oldum, arkadaşlar buldum. Bilirsiniz ilk çocukluk

de gözyaşı. Büyüdüm, çocuk oldum, arkadaşlar buldum. Bilirsiniz ilk çocukluk el

0: Canım kardeşim.
1: Ne güzel ya böyle seni canlı canlı dinlemek de.
0: Estağfurullah.
1: Çok hoş estağfurullah. Gerçekten. Allah razı olsun.
0: Hayatı sorgulama anlamında gerçekten de hani beni, tarzımı, duruşumu, hayata karşı duruşumu, düşünce yapımı, içimdeki sorguları yansıtan bir eser bu gerçekten. Onca sene olmuş hala.
1: Zaten sizin yani. Eserleriniz işte Gönüller Yapmaya Geldim, İbrahim gibi hem sözü hem de müziğindeki o derin duygular diğer eserlerinizde de var. Yani bir Aykut Kuşkaya netliği karşımıza çıkıyor. Yani bu anlamda dinleyiciye ne iletmek istiyorsunuz? Öyle sorsam biraz böyle felsefi bir soru sorsam ne dersin abici?
0: Yani çok felsefe temelinde ele almayayım ben bunu. Daha düz bir cevap vermeyi tercih edeceğim. Aslında yaşadığımı aktarma çabam var benim. Yaşadıklarım içerisinde doğru bulduklarımı da insanlara işte bu doğrudur, bakın şu şöyledir, bu filan bilmem ne diye böyle bir determinist yapı içerisinde yani sebep sonuç ilişkilerine göre işte bu budur kardeşim demek falan bana biraz itici gelen bir şey. Doğrusu bir gerçeği, bir doğruyu elde etmek için bir kitaptan, bir hatipten, bir sözden yararlandığım zaman da ben bu tavırdan çok hoşlanmıyorum. Yani bu budur kardeşim. Bak şunu yaparken bile mesela parmak sallıyorum ya, bu bence iyi bir şey değil. İnsanın gönlüne çok geçecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben bunun. Bu anlamda Anadolu'nun kadim erenlerinin düşüncesi var bende. Yani ağızdan çıkan bir söz evet kulağa gider. İşin içerisine gönlünü katabiliyorsanız bir ihtimal de olsa karşınızdakinin gönlüne, doğru, beynine hitap etme pozisyonunuz, durumunuz olabilir. Ve değerli olanın bu olduğunu düşünüyorum.

0: Birinci sözler Abdülahat Hasan Nuri Hazretleri ama ikinci sözler yine Yunus.
1: Yine Yunus.
0: Dikkat ettiysen ilk eserimiz de i̇lk Yunus'tu. Tabii Yunus Emre deyince Aykut Kuşkaya'da bir şekilde anılıyor. Çünkü Yunus Emre ile alakalı çok güzel eserler yaptın. Hatta birkaç yıl evvel Yunus Emre projesini yine siz sahiplendiniz, yaptınız. Yunus Emre sizde yani ne olarak var abi? Yunus deyince neler söylersin bizlere?
1: Vallahi çok şey söylerim, programı bitiririz muhtemelen bununla. yani özetlemeye çalışırsam Yunus bu toprakların, bu güzel Anadolu coğrafyasının, bu Türk-İslam medeniyetinin,

0: Abi gönlüne sağlık.
1: Allah razı olsun. Allah gönül olsun gerçekten.
0: Güzel yani. Eserler yapmayı böyle daha farklı yani tarz olarak yani Aykut Kuşkaya tarzı kendini gösteriyor da bu eserlerden yine istiyoruz. Yine istiyoruz. Biraz evvel yayına girmezden evvel hani Özkan abiyle de konuşurken bir şeyleri farklı yapmak bazen herkese ters düşüyor ya, ya zıt gelebiliyor ama o bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Doğru. Sen öyle güzel bir cümle kullandın ki orada gençler kabul ediyorsa bitmiştir demiştin.
1: Doğru.
0: Niçin söyledin?
1: Yani işte adına ezgi müziği dediğimiz bu müziği biz de ilk yola çıktığımız zaman bir avuç arkadaşla aslında yeni, yepyeni, nev zuhur, biraz da böyle hadi canım bu da olur mu ki ya filan denen bir şeydi. Gençler o arada mesela bazı bildiğim şeyler o zamanki gençler artık bizle yaşıtlardır o kuşaklarda gerçi de annelerinden babalarından gizli gizli dinliyorlardı bizim o ilk ezgileri. Yani her ne kadar bizim işte sözümüz müziğimiz belli olsa da dine diyanete aykırı bir şey söylemesek de yaşam tarzını başka bir yere yönlendirmesek de bireyler olarak da hani kötü de bir figür olmasak da bu tarz müzik özellikle batılı enstrümanların kullanılması yadırgandı. Tabii 90'lı yılların başından ya da 80'lerin sonundan bahsediyorum. Çok normal yani sen daha iyi biliyorsun uzmanlık alanın üstelik hani dini musiki.
0: Biz de o zamanlar dinliyorduk. Ya. Sizi dinliyorduk abi.
1: Çaktırmadan değildir herhalde sen aleni dinliyorsundur.
0: Çaktırmadan da dinliyorduk.
1: Ama asırlar ve asırlarca

0: Kur'an kıraati, tilaveti başta olmak üzere işte ezanımız, mevlidimiz gibi nameler hep kabul görmüş. Belli enstrümanlar kabul görmüş, öbürküler biraz dışlanmış. Halbuki müzik dediğiniz şey, hele de söz yoksa işin içerisinde, ya bunun helalliği, haramlığı olabilecek
1: Allah'ın
0: bir konu
1: bir lütfu
0: değil
1: yani
0: bu, bir
1: neticede.
0: lütuf yani.

0: Ağzına sağlık güzel dostum ya.
1: Allah rahmet eylesin Hatipoğlu
0: Evet
1: hocamız
0: ya.
1: böyle.
0: Yazan güzel yazmış, besteleyen güzel bestelemiş, okuyan harika okuyor.
1: Estağfurullah,
0: Yo, gerçekten ya.
1: estağfurullah,
0: Sana
1: estağfurullah.
0: bir itirafta bulunayım mı Fatih? Seninle yüz yüze tanışmadan önce zaten tanışır tanışmaz dost olduk, o ayrı mesele. Fakat ilk başta ekranda gördüm seni. Hani hangi yıl nerede olduğunu söylemeyeyim. Ya dedim bu nasıl bir adam ya? Yani çok güzel söylüyor. Şimdi gözlerimi kapatıp dinlediğimde çok güzel. Gözümü bir açıyorum. Filan hareketler var ya. Yani çok ihtimal yok. Ya çok güzel rol yapıyor ya çok içten okuyor falan. Tabii çok geçmeden anladık, tanıştık. Tanıştıktan sonra daha da çok sevdim seni. Gerçekten

0: Sen o kadar içindesin ki eserin, şarkının. O kadar güzel hissediyorsun ki musikiyi. O kadar da
1: Ya
0: güzel
1: biraz
0: yansıtıyorsun.
1: tabii ne bileyim, şimdi çocuklar bile işte ilahileri dinliyorlar falan. Böyle kafaya sallayarak okuyorlar. Yani ben inan farkında değilim. Seviyorum.
0: İşte olması gereken bu.
1: Yani
0: Güzel olan
1: şimdi
0: bu.
1: orada diyor ki bir dem gelir işte girer kibir evine diyor. Yani Firavun ile
0: Yüzün
1: Haman
0: yüzün
1: olur.
0: değişiyor.
1: Sonra bir anda Cebrail diyor.
0: Evet ya.
1: Yani onun içine seviyorum ya. Ben
0: Çok
1: ilahi
0: güzel.
1: okumayı çok seviyorum.
0: Çok
1: Onu
0: güzel.
1: söyleyeyim.

İbrahim. İçimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim?

0: Bu eser ne zaman yapılmıştı abi?
1: 80'lerin sonu. Tabii 87 ya da 88.
0: Şimdi tabii günümüzde o kadar çok fazla müzik eseri var ki ama hızla tüketiliyor. Yani iki gün dinliyorsun, üçüncü gün dinlemiyorsun. Ama bazı eserler var ki gün geçtikçe tesirini hem koruyor hem artırıyor. Yani bir müziği veya bir eseri kalıcı kılan temel unsur nedir diye sorsam veya bununla alakalı neler söylemek istersin? Bir eserin tesirinin yıllarca devam etmesi için ne yapılması lazım?
1: Ya iş döner.
0: Yine gönüle geleceksin.
1: Gönüle biliyorum. Gelir. Gene samimiyete
0: yine Yunus'ça bir cevap vereceksin.
1: Yani ama hiç şüphesiz şeyi de var bunun be Fatih. Yani teknik bazı tarafları da var. Arkadaşlarla konuştuğumuz zaman ki hani yayında ve yapımda emeği geçen denir ya, bu güzel kıymetli programın da yapımında emeği geçen kıymetli dostumuz, ortak arkadaşımız Hakan Aykut. Onunla mesela çok konuşuruz bunları. Ara sıra da dertleniriz. Hakan der ki, Aykut abi diyor, artık yani 2-2,5 dakikalık introlar kalmadı. Haklı. Doğru. Çok güzeldi. Çok tatlıydı. Yani o dönemlerde birlikte yaptığımız Hakan'la da eserlerde, sonraki çalışmalarda da mesela onun yazdığı introlar, stüdyoya gelen müzisyenlerin kendilerinden, ruhlarından ya kattıkları haliyle o ara nameler falan çok güzel şeylerdi. Artık kalmadı.
0: Ama kalmadı ya.
1: Yani bir eser süresi olarak bile hani 3-3,5 dakika tamam artık falan evet, oluyor. Evet. Böyle oluyor. Ya biz tabii görgümüz itibariyle o kuşakta değiliz henüz. Bizim kulağımız bunları arıyor. O yüzden işte ben mesela şahsen hani yeni pek çok eser beğeniyor olsam da yani merak amacıyla ya da sektör nereye gidiyor diye dinliyor olsam da dönüp dolaşıp Barış Manço dinliyorum. Dönüp dolaşıp Cem Karaca, Fikret Kızılok dinliyorum. Vay, yani vay. Bunlar benim çocukluğumun da çok önemli figürleri. Onlar sayesinde hatta bu enstrümana başladım. Sonra da bir dostumuzun deyişiyle benim gitarım için şey diyor. Mütemmim cüz abi bu senin diye. Yani, tamamlayıcı bir parça.
0: Tamamlayıcı bir parça doğru.
1: Biraz öyle gibi oldu ama gerçekten ben onların mesela müziğinden çok etkilendim. Yani onların da yazdıkları şarkılar böyleydi. Ya, hepsine rahmet olsun. Evet. Özellikle yani Fikret Kızılok, Erkin Koray değil ama Barış Manço ve Cem Karaca'yı rahmetli. Sadece küçük yaşlardan itibaren takip etmekle, her konserlerine gitmekle kalmadım. Yeri geldi her ikisiyle de Allah'ıma hamdolsun aynı sahneyi
0: ya,
1: paylaştık.
0: Çok güzel bir şey.
1: Rahmetli
0: ya.
1: Cem abiyle vefatının öncesinde turne yaptık beraber.
0: Allah Allah.
1: Yedik,
0: ne
1: içtik,
0: güzel
1: şarkılar
0: ya.
1: Söyledik, yollar gittik. Yani yaşantılarıyla da bir kere bir de örnek insanlardı. Evet. Şimdi dedik ki şeyler tamamen böyle bir pop ikon, bir figür gibi. Yani evet konserlerine büyük kalabalıklar eşlik edebiliyor ama hiç şüphesiz tanıtımları da ona göre oluyor. Bana göre çok kalıcı müzikler çıkmıyor ortaya. Bu biraz da şeyle de alakalıdır. Hani insanın kendi deneyimiyle, yaşıyla, yoluyla, yordamıyla da ilgili bir şey. Yani çocukluğumdan beri ben şeyi bilirim mesela. Büyüklerim şey derdi. Nerede o eski Ramazanlar? Ya biz geldik şimdi o yaşa. Ben de diyorum nerede o eski Ramazanlar abi?
0: O Ramazanlar zamanlar da öyle.
1: Aslında artık daha da güzel. Yani yerel yönetimlerin yaptığı etkinlikler, tabii, Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yapılan pek çok etkinlikte hani çocuğuna, gencisine, yaşlısına, kadınına, erkeğine, müziğine, sanatına çok güzel etkinlikler yapıyor ama bizdeki özlem şey değil, eski Ramazan değil,
0: biz de
1: eski
0: öyle
1: müzikler
0: şimdi.
1: Değil. Çocukluğumuzu arıyoruz biz. Oradaki tabii, saflık, oradaki tabii. Güzellik, oradaki hayatın meşgalesinin, dağdağının sorumluluğun üstümüze binmemiş yalın halini özlediğimiz için nerede o eski müzikler filan oluyor.
0: Şimdi Hakan Aykut'tan bahsettin abi. Tabii Hakan abiyle ben de yıllardır çalışıyorum.
1: Evet.
0: O zaman bir Hakan abi eseri seslendirir misin? Bize.
1: Olur, elbette seslendirelim.
0: Şehadet duygusu.
1: Zevkle.
0: Değil mi?
1: Ne de güzel
0: vallahi,
1: olur.
0: Vallahi dinleyelim zevkle.
1: Elbette. Malum Hazreti İbrahim Efendimiz işte Allah'ın dostu Halilur Rahman. Ulul Azm peygamberlerden evet. Örnek kişilik. Onun serüveni esnasında hani bir kıssa anlatılır. Bilirsin mutlaka. Nemrut Hazreti İbrahim Efendimiz'i işte Allah'ı birlediği için, daha önemlisi gayri ilah tanımadığı için cezalandırmak üzere işte o ateş

0: işleri yaktığı zaman hiç şüphesiz onun samimiyetiyle yine gönlüyle o ateşler bir gül bahçesine dönecek. Fakat sırf Nemrut'a yaranmak için o ateşi büyütmek adına çerçöp taşıyan bir takım yaratıklar beliriyor. Bir de yerde karınca sürüsü görülüyor ateşe doğru giderken. Ağızlarında birer damlacık suyla. Görenler diyorlar ki ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz siz böyle diye. Karıncaların lideri diyor ki duyduk, İbrahim'i ateşe atıyormuş Nemrut, söndürmeye gidiyoruz. Ya demişler komik olmayın, sizin cirminiz ne cürmünüz ne şu ağzınızdaki birer damlacık suyla. O devasa çocukların gördüğü zaman anne babaların paçalarına yapıştığı korkudan, baba bulutlar yanıyor, anne cehennemmiş falan dediği, onu ateşi siz hani nasıl ağzınızdaki suyla mı filan. Orada karıncaların verdiği cevap çok manidar üstad. Yani bizim de vermemiz gereken cevap çağlar boyunca ve sonrasında. Derler ki olsun. Dostluğumuz belli olsun.
1: Allah Allah.
0: Safımız belli
1: tarafımız
0: olsun.
1: Belli olsun.
0: Tarafımız evet. Belli olsun. Şehitlerimizden bahsedince sevgili Hakan Aykut'un çok güzel bir bestesi. Her zaman büyük bir heyecanla, amatörlükle okuyorum ben bu eseri.
1: Biz de dinliyoruz.
0: Hissederek.
1: Biz de dinliyoruz.
0: Abdülbaki Kömür dostumuzun ya, çok güzel evet. Sözleri. İnşallah şehitlerimize rahmet
1: olsun. Rahmet olsun hepsine de inşallah.

0: Hem Abdülbaki abiye, Kömür'e hem de Hakan Aykut'a selam ediyoruz.
1: Elbette. Tüm aziz şehitlerimize de
0: rahmet olsun.
1: Minnetle.
0: İşte biraz olsun. Evvelki konuştuğumuz tesirini hala götüren, yani sözüyle ve bestesiyle devam eden ve devam edecek de olan. Elbette.